0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuvaz'dayız.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Muazzam. Herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatımıza temennisiyle başlayacağız ki bu hafta güzel yenilikler katılsın. Duasıyla merhaba dedik. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Ama biz şimdi ne yapacağız? Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Türk Boğaz'da birbirinden güzel şarkılarla güne merhaba diyeceğiz. O zaman günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.

0: ve çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
3: Anne!
6: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir, Hausgeräte.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Petrol fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 120 doların üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin temelinde gerçek bir üretim düşüşünden çok potansiyel bir arz şokuna yönelik korku yer alıyor. Bu noktada en kritik başlıklardan biri Hürmüz Boğazı. Uluslararası enerji piyasalarında gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceği uyarısı yapılıyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

Stilçesi az, neşesi bol bir yeni hafta olsun. Ve tabii ki ilk gününe de başlarken kulağınız Radyo Turkuaz'da olsun dedik. Bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'la başlayacağım. İzmir'de Serap bizlerle beraber. Zühre günaydın. Huzurlu haftalar, mutlu haftalar olsun demiş. Almanya'da bizleri dinliyor. Leyla İstanbul'dan sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güzel bir hafta olmasını dilemiş o da. Amin. Nurcan aramıza katıldı İskenderun'dan. Şifasıyla, müjdesiyle, kısmetiyle, huzurla, neşesiyle güzel bir gün, güzel bir yeni hafta olmasını dinlemiş. Yağmurlu bir günden selamlarını gönderdi. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Havanın notlarına da bakacağız birazdan. Kırıkkale'deyiz. Mahmut Ali Bol orada bizleri karşıladı. Günaydın Fatma. Güzel bir hafta sonunun ardından güzel bir hafta geçirmek ve her güne de yine seninle başlamak temennisiyle diyor. Oley! Fransa'da bizleri dinliyordu o da şu an. Şahane. Çok sevindim. Çok daha güzel bir hafta olsun inşallah. Özlem Yılmaz aramıza katıldı. Günaydın. Ayşe Gökdemir günaydınlar. Hoş geldin aramıza. Nazmi ve Hasan da şu an Adana'da bizlerle bu anı paylaşıyor. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Şanlıurfa Çamları ve İncil Öğretmen Servisindeyiz. Bütün öğretmenlerimize de güzel bir okul günü dileklerimizle günaydınlar. Kayseri'de de Rana şu an aramıza katıldı. Günaydın ve iyi haftalar mesajıyla. Hoş geldin. Oh be, çok iyi başladık sayenizde. Daha da güzel devam edelim inşallah. Günümüzün sohbet konusu biraz yine çocukluk anılarımıza gideceğiz. Çocukluktan kalan huylarınız sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 sesli yazılı mesaj attığımız, dileyen olursa Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden de direkt mesajla aramıza katılabilir. Çocukluktan kalan huylarınızı konuşacağız.

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Bu frekansta hayat var,

0: Yağmurlu Denizli sabahından herkese günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Rabbim işlerimizi, kazancımızı bereketle eylesin.
1: Amin.
0: Buradan Ekrem kardeşime, Gül öğretmenime kucak dolusu sevgiler, selamlar. İyi yayınlar Uğur. Allah'a emanet olun.
1: Teşekkür ederim Zübeyde. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Tufan da bizlere eşlik ediyor. Merhabalar. Günaydın Tufan. Gaziantep'te Mehmet Ali Taş şu an aramızda. Çocukluktan kalan huyum inatçılığım galiba. Hala çok inatçıyım. İlla benim dediğim olmalı. Ama genelde de doğru kararlar veririm demiş. Ona ne şüphe. Ona ne şüphe. Günaydın Mehmet Ali, hoş geldin. Elmas Güler'imize katılmış, ona da sevgilerimizi gönderelim. Fatma diyor ki çocukluğumdan kalan huyum çok konuşmak. O zamanlar anneciğim derdi biraz sus, yorulmuyor musun konuşmaktan diye, ama şimdi aynısını çocuklarım söylüyor. Bir de çikolatalı gofret tabii ki, hiç vazgeçemiyorum. Yani derdimizi böyle güzel güzel uzun uzun anlatıyorsak bu bizim suçumuz değil ki. Günaydın Fatma tekrar. Çocukluktan kalan huylarını sevgileyenler. Sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Anne!
8: Anne!
7: Anne!
9: Anne! Anne!
10: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fakir, Hausgeräte.

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. İki gün daha kış olacak, sonra bahar geliyor mesajı veriyor şu an meteoroloji. Mayıs başında Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. 29 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilimizde de kar beklentisi var sevgili dinleyenler. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor ama iki gün daha kış şartları hakim olacak yurt genelinde ve bu da tabii ki sıcaklıkları da etki ediyor. Hava sıcaklığı bugün özellikle Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece, daha doğrusu Ege ve Marmara'da artacak ama iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalma söz konusu. Ege'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun daha çok batı illerinde, Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor sevgili dinleyenler. Çok kuvvetli olacağı tahmin edilen illerimiz ise Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde sel ve su baskınları söz konusu olacak. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Öyle ki Gaziantep'te, Afyon'da aynı şekilde, Şanlıurfa'da eğitime bir günde ara verildi bu hava şartları yüzünden.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lerde şu an. TEM'de Firuzköy Altınşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Avrasya Tüneli'nde de yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde bir araç arızası söz konusu. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı da artmakta. Basın Ekspres 2 telli İstoç yönünde de bir araç arızası uyarısı vardı. Araç kaldırılmış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı da artmakta olduğunu o bölgeyi kullanan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.
2: Radyo Tur.

İzzet bizleri Mersin'de dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın. Emel Kayseri'de aramızda şu an. Bugün de Erciyes başı dumanlı demiş. Şu an o muhteşem manzaranın da fotoğrafıyla aramızda. Keşke hepiniz tek tek görebilseniz ama keyfi, huzuru çok olsun inşallah. Emel günaydın. Ve çocukluktan kalan da diyor, kimse kırılmasın, üzülmesin diyerek herkesin memnun etme çabası. Maalesef kurtulamıyoruz değil mi kolay kolay. Fatma Gaziantep'te bizleri dinliyor. Günaydın. Demiş ki, çocukluktan kalma huyum küsmek. Çok küserim ama kin tutmam, çabuk geçer diyor. Ne güzel ama kin tutmamak işte. Hilal bizlerle beraber Akçakoca'dan günaydınlar. Neslihan Ankara'da bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Enerjimiz daim olsun inşallah. Geçmişten günümüze ve her tarzında en iyileriyle güne gerek enerji katan gerek huzur katan bir şekilde devam ediyoruz. Bir de Aydın'a gidelim. Soğuk bir Aydın sabahından günaydınlarıyla Yeşim bizlerle beraber. Hoş geldin. Gül öğretmenimize de selamlar dedi. Sevgili eşi Mehmet'le beraber sıradaki şarkılara talip oldular. Olsunlar da. Bizden de armağan oldu. Çocukluktan kalan huylarınız. Sohbet konumuz. Dile.

0: günümüzün sohbet konusu çocukluktan kalan huylarını sevgili dinleyenler. Mesaj hattımız 505-188-30-0. Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
0: Reklam.
1: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yaşama
6: tak. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, Sigortam Net.
8: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
9: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
10: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
11: Vakıf katıl.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
12: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telde.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize kimlerle veda edeceğiz? Cem'le. Şu an Mersin'den sevgileri aramızda. Çocukken babaannem ekmek üzerine böyle salça sürer verirdi bize. Valla unutulmaz günlerdi. Hala vazgeçmediğimiz lezzetlerimizden değil mi? Günaydın Huriye, Deniz de bizlerle beraber. Çocukluktan beri çok tez canlıyımdır. Çabuk kızar çabuk soğurum ama hani kinde tutmam hemen unutuveririm diyor. Ama tez canlılık baki kalmış. Tekin öğretmenimiz bizlerle beraber Diyarbakır'da şu an. Günaydın ülkeme dedi. Çocukken de hikaye roman severdim. Büyüdüm edebiyat öğretmeni oldum demiş. Şahane.

Şahane. Harun da bizi Siirt'te karşıladı okula giderken. Günaydınlar, güzel bir okul günü olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin sen de. Bizleri dinleyenler arasında çok sevgili canım arkadaşım Çağlar da var. Ve yalnız değil, Melis ve Sevcan'la beraber şu an bizi dinliyorlar. Onlara da iyi yolculuklar dileyelim. İstanbul trafiğinde malum sıradaki şarkılar eminim iyi gelecektir. Güzel de bir iş günü olsun. Hepinize sevgiler. Evet, günümüzün sohbet konusu çocukluktan kalan huylarını sevgilenler. Konuyla ilgili ya da konu dışında aramıza katılmak isterseniz 505 188 30 0 mesaj attığımız.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla, sorunsuzca, stressiz geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olsun. Maalesef hafta sonundan itibaren devam eden yağışlar, olumsuz hava koşulları, başka türlü de yine olumsuzluklara da sebep olan illerimiz var. Mesela Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetin, rüzgarın etkisiyle de tabii bazı binaların çatılarının uçtuğu, yine araçların su gölüne dönen yollarda mahsur kaldığı da gördüğümüz haberlerin detaylarındaydı. 4 ilçede 39 okulda hasar tespit edilmesi nedeniyle okullarda da eğitime bir gün ara verildi sevgili dinleyenler Gaziantep'te. Aynı şekilde Afyonkarahisar ve Şanlıurfa'da da fırtına, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerin eğitime ara verildiğini de aktaralım. Kontrol etmeyi unutmayın sevgili dinleyenler. Hava durumunu bulunduğunuz il ve ilçenin yetkili makamlarının da yine sosyal medya duyurularını kontrol etmeyi unutmayın. Diğer bir haber ise bu sefer yüzümüzü güldüren bir haber. Çünkü Vakıfbank 2026 Kadınlar Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde sevgili dinleyenler Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürdü. Sev Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk finali vardı. Bu finalde kazanan Vakıfbank oldu. Tebrik ediyoruz. Daha nice güzel de temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Çocukluktan kalan huylarınızdı. Sohbet konumuz, bunu da hatırlatayım sevgili dinleyenler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot Garaj Auto Expertiz.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro.com.tr, Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Sıradaki şarkı hep

Teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.

0: anne.
1: Anne.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakir Hausgeräte.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
12: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden yağmurlu ve soğuk bir Ankara sabahından herkese günaydınlarıyla Arda da aramızdaymış. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
1: Mayıs ayı huzur, sağlık, mutluluk, bol bereketli olsun inşallah.
0: Amin inşallah. Hoş geldin Serap aramıza.
2: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun.
0: Oy.
2: İyi ki varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir hafta dilerim.
0: Amin.
2: Kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun. Rabbim güç, kuvvet, sağlık versin. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Rabbim sizleri her türlü kötülüklerden korusun inşallah.
0: Amin.
2: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
2: Gül öğretmenim.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz aramıza. Sizin için de sağlıcakla geçen, huzurla geçen çok güzel bir gün diliyoruz. Eskişehir'de Caner bizlerle beraber. Ben 5 yaşında bırakmıştım bu yalancı emziği. Şu an 45 yaşındayım. Uyurken halen böyle dilimi emdiğim zamanlar oluyor demiş. Yağmurlu bir Eskişehir sabahından selamlarıyla aramızda. Yani bu farkında olmadığımız ama birçok şeyi devam ettirdiğimiz durumlar da oluyor çocukluktan kalan. Uyku alışkanlıkları da bunun içinde mesela. Caner günaydın. Çocukluktan kalan huylarınız. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505 188 30 00.

0: günler günü hediyeleri pazaramada.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında, kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %80'lere ulaşmak üzere sevgili dinleyenler. Sahil yolu Yeşilyurt Ataköy yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale de edildiği bilgisi yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ancak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin de gözü de yine bu kabine toplantısında olacak. Takip edeceğiz gelişmeleri. Bizleri dinleyenler arasında Elvan, Elvan ablacığım hoş geldin aramıza. Günaydın, Almanya'da bizleri dinliyor. Hala demiş iki bisküvinin arasına lokum koyup yemek. Vazgeçemiyorum. Ama bundan vazgeçilmez ki. Yani çocukluğumuzun en güzel lezzeti, tatlısı. Yanına yaklaşamaz hiçbiri. Ankara'da Fırat da bizlerle beraber. Hayırlı mutlu haftalar diliyorum dedi. Günaydın, teşekkür ederim. Çocukluğumdan kalan huyum, sevdiğim kişiyi asla paylaşamam. Çok kıskanırım. Bitti, bu kadar. Leyla günaydın. Kahramanmaraş'ta bizlerle. Gününüz ve haftanız güzel başlasın. Radyolar açıldı. O yüzden de biz de buradayız mesajlarımızla. Teşekkür ederiz. Yüreğine gönlüne sağlık. Günaydın. Güzel bir hafta olsun inşallah hepimiz için. Çocukluktan kalan huylarınız. Sohbet konumuz sevgili dinleyenler. Katılmak isterseniz 505 188 30 00 sesli yazılı mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atason gözünde, gözler üstünde.
4: Biot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: İşinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Mayıs başında Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. 29 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayımlayan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinde de aralarında olduğu 19 ilimizde kar beklentisi bile var. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor diyebiliriz. Ama tabii Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi bulunduğunu da altını çizelim sevgili dinleyenler.

Saatlerimiz 8.45 oldu. Radyo Türkmaz'da geçmişten günümüze en sevilenlerle güne merhaba demeye devam ediyoruz. Ve bize eşlik edenler arasında Yasemin de var. Mardin'den selamlarıyla küçükken de olsa, aynı şekilde radyo dinlerdim. Şimdi de keyifle dinliyorum demiş. Oley! Ayşegül İzmir'de bizleri dinliyor. Günaydınlar, iyi haftalar olsun. Hoş geldin. Bolu'nun yüksek yerleri beyaza büründü diyerek Adil fotoğraflı da bir mesaj ulaştırdı. Yani gerçekten Mayıs'ta mıyız biz? Yani cidden manzaralar tam bir Şubat manzarası çünkü. Hayır olsun inşallah. Engin de bizlerle beraber, çocukluktan travmadır. Hani şu herhangi bir şey kalmadı diyor. Bu güzel bir şey. Hani iyi özellikler de mi yok? Merak ettim mesela şu an. Mesela Selda çok güzel bir özelliği taşımış bugüne kadar. Karşıyaka'da bizleri dinliyor. Şekerli yoğurt hala yiyorum demiş. Ya, yemin ediyorum ben de mesela pekmez döküyorum yoğurdun çocukluğumdan itibaren en sevdiğim tatlılardan biri. Yani vazgeçemiyorum bundan. Arada sırada reçel de güzel gidiyor ama yok pekmez. Yani bir Kırşehirli olunca tabii pekmezi hiçbir şeyle değiştiremem. İzmir'de Çağlayan öğretmenimiz de bizlerle. Okul yolundayım. Herkese güzel bir gün diliyorum dedi. Şahane bir okul günü olsun tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimiz için de. Aytekin'e de sevgilerimizi gönderelim. Şimdiki çocukları ekmeğe hani böyle çikolata sürüyorlar ya, ben işte çocukluğumdan unutamadığım ve hala da yaptığım ekmeğe salça sürüp yemek demiş.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.

0: seçeneği seninle. Digibox, box kazanç.
1: Digibox. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu?
2: Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne buna.
2: Bu?
4: Bu?
2: Bunu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken şimdi bu saatimize İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabından şu cümleyi paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti diyor. Öğrenmek aslında yani bilinmeyene açılan bir kapı ama bildiğimiz her şeyi, inandığımız tüm doğruları sorgulama riskini de barındırıyor ister istemez. Yani bu yüzden çoğu kişi bildiğini sandığı dünyanın sınırlarını zorlamak isteyemeyebiliyor. Oysa öğrenmek yaşamın içindeki en güçlü dönüşüm kaynağı da. İnsan kendine açtığı her yeni kapıyla birlikte aslında o kabuğunu kırıyor ve o bilgisizliğin koridorlarından çıkıp gerçekten hakikatin parlak ışığına doğru da yürüdükçe özgürleşiyor. Ezberlenmiş doğruların tutsağı olmuyor ama kendi sorularının, kendi arayışlarının mimarı oluyor. Ya bu yüzden öğrenmek dünyayı anlamanın da çok daha ötesinde. Yaşımız ne olursa olsun bu kapıyı açık tutalım.

0: Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla, huzurla ve sorunsuzca geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olsun. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Kübra, Afyonkarahisar'da bizlerle.
1: Günaydın Uğur Bey.
0: Günaydın.
1: Hayırlı sabahlar. Küçüklükten kalma. Ben annemin saçlarını ve kendi saçlarımı oynayarak uyurdum.
0: Ya.
1: Ve hala da öyle uyumaya çalışıyorum. Kızım da aynı ben gibi. Ya benim saçlarımı oynar ya kendi saçlarını oynayarak uyuyor. Devir daim bu şekilde. Muhtemelen o da büyüyünce aynı şekilde uyumaya devam edecek. Gününüz hep aydın olsun. Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim Kübra. Hoş geldin. Sana ve kızına da tüm aileye de sevgiler, selamlar olsun. Evet, ister istemez o huylar da bize geçiyor ve onu da tekrar devam ettiriyoruz. Böylesi bir silsile, aile silsilesi. Nöbet çıkışı Siverek yolundayız dedi Bertav, Rıdvan ve Rahime. Şu an onlar da bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıları o zaman onlara derman edelim. Sohbet konumuzda hatırlatalım. Çocukluktan kalan huylarını...

0: geçmişten günümüze en sevilen şarkılar ve her tarzın en iyileriyle güne merhaba demeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Sonrasında yine buradayız.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
0: Reklam.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Atasan Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıca da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz her ay

0: Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa Asya hattındaki konumuyla Türkiye kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Bugün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ancak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de kabinede olacak. Öte yandan hava şartları sebebiyle sevgili dinleyenler, özellikle de Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da Afyonkarahisar

havalarda fırtına, sağanak ve olumsuz hava nedeniyle maalesef bazı sorunlar yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Öyle ki bu sebeple okullar da çoğu ilçelerde tatil edildi. Bir gün ara verildi sevgili dinleyenler. Umarım daha da ciddi durumlar yaşanmaz. Öte yandan sporda hepimizi gururlandıran bir gece yaşandı. Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonu Sevi Şampiyonlar Ligi'ni tarihi bir finale sahne oldu sevgili dinleyenler. Dörtlü finalde rakiplerini eleyerek finale yükselen Vakıfbank'la Eczacıbaşı Dynamit şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Final Türk iki takımın müsabakasına ortak oldu ve bu mücadelede Vakıfbank 3-1 Eczacıbaşı Dynamit'i mağlup ederek kupayı 7. kez müzesine götürdü. Biz her iki takımımızı da tebrik ediyoruz. O finalde o güzel mutluluğu yaşattığı için Vakıfbank'ı da şampiyonluğu için ayrıca tebrik ediyoruz.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde sevgili dinleyenler. Büyükdere Caddesi Jandarma Komutanlığı hizasında. Levent yönünde bir araç arızası uyarısı var. E5 üzerinde Şükrübey'de Beylikdüzü yönünde bir araç arızası uyarısı söz konusu. Yine Haramidere yan yolda da Beylikdüzü yönünde bir araç arızası uyarısını paylaşalım. Ankara trafiğinde %90'larda bir yoğunluktan söz edebiliyoruz. Ayaş yolu merkez yön şeker girişinde bir kaza uyarısı var. Türk Kızılay Caddesi merkez yön lojmanlarda da bir trafik kazası uyarısı söz konusu sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Sihir'den selamlarıyla Dilek'te şu an bizlerle. Mesai başında sizleri dinliyoruz dedi. Ben çocukken radyo sesiyle uyurdum. Şimdi de müziksiz yapamıyorum. Tüm denetimli serbestlik müdürlüğünde çalışan personellerimize gelsin sıradaki şarkılar dedi. Dilek ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar dilerim. Benim de küçükken radyo dinleyerek uyuma alışkanlığım şu anda mesela birçok noktada işimi kolaylaştıran. Çünkü ister istemez insan gün içinde birçok şey düşünüyor, uğraşıyor, yarım kalıyor, ertesi güne bırakıyor. Kafası bir milyon tabiri caizse. Podcast dinleyerek uyuyorum. Yani lisede yatılı okurken yurtta da mesela konuşarak uyuyakaldığımız, arkadaşlarımla odada konuşarak uyuyakaldığımız anları hatırlayarak böyle bir çözüm buldum. Yıllardır kurtarıcım. Bengü İskenderun da bizlerle beraber, Elif Diyarbakır'da aramızda. O da hayal kurmadan asla uyuyamam. İstediğim kişilerle de, yani istediğim yerlerde mutlu, huzurlu olduğumu hayal ederim. Çok şükür şu anda da öyleyim demiş. Rabbim o zaman daim etsin hayallerini. Çocukluğunda da böyle bir güzel hayal. Şimdi de devam ediyor olması da ayrı güzel. Tüm hayallerimize kavuşalım inşallah.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım tekrar sevgili dinleyenler. Mayıs başında Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. Tam 29 ilimiz için sarı kodlu uyarı yayınlanan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilimizde de kar beklentisi var. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor sevgili dinleyenler. Ama tabii şu an bulunduğumuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyeceğiz. Zira sağanak yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin edilen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde ise sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi bulunuyor.

Saatlerimiz 9.44 oldu ve bu anımız ortak olanlar arasında Özlem de var. Hayırlı, bol, bereketli, mutluluk dolu, sağlık, sıhhatle dolu bir hafta dilemiş. Çok teşekkür ederim. Yüreğine, gönlüne sağlık. Düzce Gölyaka ilçesinde şu an bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Damla İzmir'de bizlerle beraber. Çocukluğumdan beri vazgeçemediğim alışkanlığım çikolata sevdam. Salça ekmek de var tabii ki. İçinde peynir de çok güzel oluyor bu arada diyerek de bir dipnot düşmüş. Bir de annem kıymalı patates yapardı. O yemeğin patateslerini hani çatalla ezip yoğurtla yemek demiş. Wow. Bu da güzelmiş bu arada. Sema Ankara'da bizleri dinliyor. Çocukluktan kalma hala devam eden mesela gök gürültüsü ve şimşek çarpmasında. Korkuyorum. Çocukken yatağın altına saklanırdım. Şimdi sen neredeysem o an kulaklarımı kapatıp gözlerimi kapatıyorum demiş. Yani değişmiyor ya dediğimiz bazı durumlarımız. Verdiğimiz tepkiler şekil değiştirse de içimizdeki durum aynı. Mesela ben de bu şeyde yani özellikle de gök gürültüsünde vesaire bilakis dışarı çıkardım. Bilmiyorum, çocukken de öyleydim. Bilakis dışarı çıkardım. Saklanmak, korkmak mı yoksa farklı bir tepki miydi? Adı hiç bilmiyorum.

mı böyle aramızda olan bilmiyorum ama bilakis dışarı çıkardım böyle izlemek için mesela. Değişik. Bunda hala mesela her gök gürültüsü olduğunda böyle pencereden balkona çıkıp bir izleme durumuna geliyor. Korkmaktan iyi gerçi ama. Teşekkür ediyorum Sema. Abdullah da aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim İstanbul'dan. Huzurlu günleri olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
4: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel.

0: 9.499 lira.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Çağlayan öğretmenimiz bizlerleydi İzmir'de. Benim çocukluğumdan kalmayayım sanırım inadım. Annem de çocukken en şikayetçi olduğu konuydu. Anlatıp durduğu hala da inadım demiş. Değişmiyor bazı şeyler maalesef. Özgür de Kırıkkale'de bizlerleydi. O da kafada dert varsa uyuyamazsın, ne yaparsan yap. Dert yoksa zaten uyuyorsun demiş, ama yok, bazı çözümler iyi geliyor. Ne bileyim, sütü, yoğurt tüketmekti, uykuyu kolaylaştırıcı. Yani bir yere endekslemek düşünceleri biraz daha kolaylaştırıyor. Tavsiye ederim Özgür. Evet sevgili dinleyenler, Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın ilk uğurlu güne merhabasında burada sonuna geliyoruz. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yani her anına eşlik ettiren tüm dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle olacak. Gününüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın, çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de Uğur'la Ay Işığı programında tekrar buluşacağız. Güne güzel bir veda etmek için sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Yağışlı hava devam ediyor. Meteorolojiden 26 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba sonrası havalar ısınıyor. Tokat'ta sağanak sonrası Sivas Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yazıcıoğlu mahallesinde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarımızın dijitalin içerisinde güçlenmesini istiyoruz, ailelerimizin de benzer şekilde. Bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış dedi. Teknofest Mavi Vatan bu yıl 27-30 Ağustos'ta Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,94 artarken yıllık bazda %30,87 olarak gerçekleşmişti. Süper Lig'in 32. haftasında dün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle. Antalya 0, Alanya 0, Karagümrük 1, Gençler Birliği 0, Kayserispor 1, Eyüpspor 1, Kasımpaşa 1, Kocaeli 1. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

koşa koşa sevgiyle geldim. Radyo Turkuaz'dayım ve gönül dostu Füsun zamanı. Evet, yepyeni bir gün, yepyeni bir hafta gönlümün dostları. Ritmimizi yükselttiğimiz, günün en iyi, en sevilen şarkılarını beraber söylediğimiz, sesimizi, gönlümüzün sesini de daha fazla açtığımız bir hafta olsun. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Öyleyse başlıyoruz. Hoş geldik.

0: İşinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

hafta sonu İstanbul'da gerçekten böyle rüzgarlı, yağmurlu, hatta çok soğuk bir hava vardı gönlümün dostları. Ama esas ben nereyi merak ediyorum? Gaziantep'i. Gaziantep'teki dinleyicilerim nasıllar, iyiler mi? Çünkü ne yazık ki süper hücre fırtınası Gaziantep'i vurdu. Yani birçok kişi orada yaralanmış, okullar tatil edilmiş. O yüzden de sizleri çok merak ediyoruz. 505-588-30-0'dayım gönlümün dostları. Yani öyle böyle değil, hem yağış hem fırtına. Yani gördüğümde sanki böyle bazı yerlere bomba düşmüş gibiydi. Ağaçlar falan böyle devrilmiş gönlümün dostları. Aman dikkatli olun ne olursunuz diyorum. Ve belki de hani Gaziantep'in dışında da bu tarz böyle sıkıntılar yaşayan iller varsa sizi merak ediyoruz. Bize yazmayı unutmayın. Aslında hava sıcaklığına bakıldığında kıyı Ege ve Marmara'da böyle 2-4 derece artıyor. İç kesimlerde 2-4 derece azalıyor. Fakat kuvvetli rüzgar Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında, kuzey yönlerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden çok kuvvetli esiyor. O yüzden de yani yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Çok çok iyi olmuş okullarında hani kapalı olması, esnafımıza da geçmiş olsun diyorum. Tabii araçlara bakıyorum, araçlarda da sıkıntılar yaşanmış. Öyle böyle yani havada uçuyor birçok şey. Ve süper hücrenin de o fırtınanın da fotoğrafları, videoları da çekilmiş. Hatta bazı evlerin balkonları falan yıkılmış. Çok geçmiş olsun diyorum. Gaziantep'i merak ediyorum. Mesajlarınızı bekliyorum.

video çekmiş bizlere. Of of of diyorum yani. Hani böyle filmlerde gördüğümüz fırtınalar var ya, aynı onun gibi. Saat 15 civarıydı, bak gökyüzü diyor kapkaranlık gönlümün dostu. Abdullah Beyciğim, Tuncay Beyciğim, şimdi Gaziantep'ten mesajlar var, hepinize geçmiş olsun. Gülsen annem diyor ki yani çok kötü bir doğa olayıyla aslında mücadele ediyoruz. Geçen hafta Ceviz büyüklüğünde bir dolu yağdı. Ağaçlar ve ağaçlar ve araçlar yine böyle camlar patladı. Onlarda zararlar vardı. Çiçekler ay kıyamam. Dallarından kırıldı diyor. Yani bu yıl fıstık olmayacak demiş aynı zamanda. Ne yazık ki. Dünkü olayda maalesef bir sürü ağaçlar yine yerinden söküldü. Binalarda zarar çok fazla. Tek tesellimiz değil mi? Can kaybının olmaması. Şükür engelli vatandaşlarımız, hamilelerimiz, onlar şu an işe gitmiyorlar. Bizler şu an iş yerindeyiz ama tedbirli olmaya çalışıyoruz. Gönlümün dostu demiş. Bir kez daha geçmiş olsun. Neye ihtiyacınız varsa buradayız. Radyo Turkuaz ailemiz olarak sizlerin yanındayız. Yeliz'im de Gaziantep'ten, yani çok zor bir gündü diyor. Sanki ortalık, evet, gördüklerimiz aynı savaş alanı gibi. Yeliz de aynısını söylüyor. İklim değişiyor, hayat değişiyor. Bulunduğumuz yere, coğrafyaya göre de bazı şeyler de yer değiştirmeye de başladı. Onlara göre yine tedbirlerimizi çok almamız gerekiyor. Yine Gaziantep'ten sevgili Ahmet'i görüyorum. Şu an görevdeyim diyor. Yani fırtına, rüzgar. Ama bugün daha sakin değil mi hava? Bugün anladığım kadarıyla daha sakin. Yine Yasemin Gaziantep'te. Yani biz binaların uçacağını falan zannettik diyor. Kıyamet koptu zannettik diyor. Yelda'mız var, Zehra'mız var, Mustafa Bey var. Onlara buradan geçmiş olsun diyorum. Yanınızdayız. Bir kez daha tekrar ediyorum. Neye ihtiyacınız olursa sevgili dostlar. 505 188 30

0: arada tabii ki bir kar sürprizi oldu Mayıs ayında. Nerede? Şu an Ankara'dan da dinleyicilerimiz fotoğraf, videolar gönderiyorlar. Bolu başta olmak üzere Ankara'da buldu Mayıs ayında bir kar yağışı var. Tabii ki o ilde, o illerde beyaza bürünmüş durumda gönlümün dostları. Hani o sebzeler, o ekilen sebzeler, fideler, tabii ki onları da insan düşünmeden edemiyor. Rabbim güç kuvvet versin diyorum. Bu zorlukların, bu hava şartlarının kolaylığa çevrilmesini de diliyorum tabii ki. Dinleyicilerimizle şu an biz yazışıyoruz WhatsApp'ta. Birazdan geliyorum. Kısacık bir reklam.
1: Reklam.
2: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.

Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.

0: ömür.
1: Hani şöyle üzülmemiş gibi, kırılmamış gibi, idare ediyor gibi yapılamayan, artık erteleyemem, kaçamam denilen, öte yandan da böyle öz eleştiri ve hasar tespiti yapacağımız bir zamandan geçiyoruz gönlümün dostları. Canım dostum Evren Türeci'ye buradan selamlar. İfade edilmeyen demiş, sessizliğe gömülmüş, inkar edilen, bastırılan gerçekler. Hepsi şimdi bu dolunay sonrasında nasılsınız bu arada diyeceğim. Kendi hayatlarınızda, kendi iç dünyanızda hepsi yüzeye çıkmıştır. Umarım diyorum tüm bu yük gelen şeyleri gerçekten gerçek manada anlayarak, çözerek geride bırakırız ve daha ferah hissederiz kendimizi. Bakmayın böyle diyorum, hafta sonu bir şeye, küçücük bir şeye taktım. Belki birçok insanın takmayacağı bir şey bütün hafta sonum gitti. Şimdi mi sizde daha iyi?

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Radyo Turkuaz Minimix.

Mini Mix'e şöyle birazcık ritmimiz değişsin istedim gönlümün dostları. Herkes tabii ki böyle bir yeni ayın başlangıcında, Mayıs ayında bir baharı beklerken hava durumu değişik. Tabii ki şöyle çok sert bir dolunaya geçiş yaptık. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Ruh durumumuz değişik, sinirli olmuyoruz. Aman aman eski defterleri açmıyoruz. Hep söylüyorum, her zaman şöyle birbirimizi kontrol edeceğiz. Yani bu çok önemli. Yani gaza gelmeyeceğiz. Hani gaza gelmek de olası böylesi zamanlarda ama birazcık böyle eski konuların yorgunluğu, tahammülsüzlüğü de gün içerisinde sizi biraz savurabilir. Aman diyorum, dikkatli olacağız. Biraz enerjimiz değişti mi? Değişsin bakalım gönlümün dostları. Her şeye rağmen evelallah bir yol bulunur diyorum. Zorlukların kolaylığa dönüştüğü bir hafta olsun. 500-588-30 çift sıfırdayım WhatsApp'ta ama aynı zamanda @radyoturkuaz, @gönüldostu Füsun sosyal medyadayız. Tabii ki böyle iyi günlerimden bir fotoğrafım var. Daha iyi günlerimiz olsun diyerek o fotoğrafın altına yorumlarınızı da bekliyorum. Hikayede paylaştıklarım var. Bugün güne nasıl başlamışım, hangi şarkıyla başlamışım hepsini oradan görebilirsiniz. turkuazradyolar.com, turkuazradyolar mobil uygulamadan da bizi dinliyorsanız canlı yayına mesaj gönderebilirsiniz. Ebru'nun gönderdiği gibi. Öyleyse bir kez daha hoş geldiniz.

0: şoför ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Reklam.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: şey olmadı. Yine yerin dolmadı.
1: Evet, gün başladı, hafta başladı. Koşturma da tabii ki başladı ama daha sakin çalışalım desem ya da daha sakin olsak desem ne kadarını yapabiliriz ki acaba? Ben deniyorum, en azından deniyorum. Artık benim için sözlerden çok eylemler çok daha böyle fazla ön plana çıktı. Hep öyleydi ama son 5 yıldır buna çok dikkat ediyorum gönlümün dostları. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama bir şeylerin temelini atmak istiyorsak, bu iş olur, kariyer olur, bir eğitim olur, ilişkiler olur, bir evlilik olur. Hani konularınız her neyse zemini sağlam temellerle inşa etmek gerekiyor. O yüzden çok hızlı olunca ya da böyle sözler havalarda kalınca o zemin zaten çok iyi bir zemin olmuyor. İnşa yapabilmek için sağlam temeller lazım bize. Yani hayatımıza bu aralar neyi başlatmak istiyorsak buna bir dikkat edelim diyorum. Sabırla, emekle, hemen olsun demeden, sağlam mı diye kontrol ede ede, biraz mızmızlanmadan, şımarıklık yapmadan, öfkelere yenilmeden, yani biraz da böyle hani saçma rekabetlere girmeden, stresi yöneterek yeni başlangıçlara merhaba diyelim. Yanınızdayım, her şey için yanınızdayım. Şimdi biz dertleşiyoruz, konuşuyoruz şu an birçok dinleyicimizle WhatsApp üzerinden 500-588-30-0. Yeşim'i görüyorum, Nilgün'ü görüyorum orada. Sevgi geldi, Mardin'den Supiye, o da diyor yani bakma buralarda fena yağmur, çamur var, kıyamet koptu kopacak gibi diyor. Aman diyorum, hem tedbirli hem de dikkatli olalım gönlümün dostları. Çünkü yine bir takım uyarılar geliyor rüzgarla alakalı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarımızın dijitalin içerisinde güçlenmesini istiyoruz, ailelerimizin de benzer şekilde. Bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış dedi. Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,94 artarken yıllık bazda %30,87 olarak gerçekleşmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaçakçılıkla ciddi bir mücadele veriyor. Operasyonlarda her yıl çoğunluğu sikke olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılması engelleniyor. 2026 yılında altın mevduat hesapları %21,5 oranında net 733 milyar TL arttı. Altın hesaplarının toplam yurt içi mevduat içindeki payı Mart ayı itibarıyla %15,6'ya ulaştı. Rize, Malatya ve Çankırı altının mevduattaki payı en yüksek iller. Vakıfbank voleybol takımı Kadınlar Zeren Grup Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Mayıs başında Rusya üzerinden gelen hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. 29 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilde kar bekleniyor. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

Şimdi tam şöyle biraz fotoğraflara bakayım dedim. Sosyal medyaya da kahvemizi de alalım. Tam kahve zamanı, saati dedim. Öyle bir videoyla karşılaştım ki aman aman. Paylaşayım mı paylaşmayayım mı? Paylaşayım söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye. Fakat görüntüleri görmezseniz çok daha iyi haber olarak anlatmam. Ben görüntüleri gördüm ama herhalde ben bugün ya da bu hafta bir pek yemek yemeyi de planlamıyorum. İyi oldu bana, iyi oldu. Şimdi 22 yaşında bir kadın, bakın. Bitkisel beslenmeyi bırakıp yalnızca çiğ et ve hayvansal gıdalar tüketerek kilo verdiğini söylüyor. Midesinin hafiflediğini, Allah Allah nasıl oluyorsa bu. Ve bütün o öğünlerini falan sosyal medyada paylaşıyor. Bayağı bildiğiniz çiğ eti yiyor yani. Öyle böyle bir de iştahla yiyor ki. Bugün diyor şu vardı, çiğ yumurtam vardı. Allah'ım ya, yumurtayı da çiğ olarak şu an. Güzelce de böyle bir yuttu. Çiğ eti aldı şöyle, kasaptan almış. Otla beslendi diyor. Bak bak, otla beslenmiş. Özel diyor hayvanlardan beslenmiş. Onu da yedi. Ben bir fenalaştım tabii ki. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gönlümün dostları. Yani benim bildiğim tek bir şey var. Eğer bir aklım varsa ve bu gerçekten doğru olduğuna inanıyorum. Birçok tabii ki parazitten tutun da enfeksiyona kadar o vücut işte böyle hani salmonella falan diyorlar ya, bunu da yeni duyuyoruz. Özellikle böyle yumurtada falan da hani çiğ bırakmamaya çalışın diyorlar. Bir gıda zehirlenmesi yaşayacak gibi ama yani şu an durum nedir? Ne yapıyor? Hiç karnı ağrımadı mı? Hiç ateşi çıkmadı mı? Özellikle mesela çiğ et yemenin olası sonuçları var. Çocukların, işte bağışıklığı zayıf kişilerin falan buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ateş de bulundu ama bu abla niye böyle bir şey yapmış? Ya işte bunları böyle trendmiş gibi sosyal medyada bir de böyle gününü almış, günlük yani baktım her günü ayrı ayrı yediği etleri, çiğ işte yumurtaları falan gösteriyor. Ya bazı insanlar olabilir, buna kanabilirler, biliyor musunuz gönlümün dostları? Aman diyorum, lütfen dikkat. Yani çiğ et yemek. Helal olsun, bakalım sonucunu nasıl olacak? Belki de hiçbir sonu da olmayacak.

Yani şimdi gidip o vizyonu aslında İngilizce yazacağım. Canım kardeşim diyeceğim, uzun vadede ciddi enfeksiyonlar, organ hasarları, iç kanamalar olabilir diyeceğim. Bakayım bana cevap verecek mi? Paylaşırım.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detay.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var. Mikro yazılım,
1: mikro kontene. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde Trinx Sat.

İşte çok önemli. Her gördüğümüz doğru değil, her okuduğumuz bilgi doğru değil. Herkesin yaptığı kendinedir bazen. Hani herkesin yaptığını da yapmamak gerekir. O yüzden de özellikle sosyal medya denen şey, şu Instagram'da bu hikayeler, şu Reels'ler, herkes kendi hayatlarından birer parça koyuyor. Dünyada, ülkemizde, kendi küçük dünyamızda olup bitenleri çok iyi okumak gerekiyor. Yani çok zorlamadan insanların kendisine dair, kendi hayatına dair bir yol bulması gerekiyor. Ben sadelikten, ben daha çok güvenilir bilgiden yanayım. Gönlümün güzel dostları. Mesajlarınızı okuyorum. Evet, hiç et yemeyenler de, daha şimdi hiç et yemeyeceğiz diyenler var ama her şeyden hani az az sağlıklı bir şekilde olması gerekiyor. Olması gerektiği gibi. Rahim ablamız gelmiş, Antalya'dan Emine'miz gelmiş, Mehmet Bey'i görüyorum. Adana'dan Belkıs'ımı, Yeşim'cimi görüyorum. Aynı zamanda şu an Sakarya'dan Menekşe'miz bizim de birlikte, Nilgür'ümüz, Yeliz'imiz, birçok dinleyicimiz var. İsimlerini belki sayamadım ama sizlere de ikinci saatten kocaman bir merhaba.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da belki böyle havadan, hava şartları daha sert, böyle işte dolunay biraz daha herkesin iletişiminde, ilişkilerinde daha sert böyle bir dönüşümler yapıyor ama her şeye rağmen yavaş yavaş yumuşayacak her şey. O yüzden de buradayım. İskender'in de annevincimi görüyorum şu an. Ben diyor size bir kahve pişireyim. Hatta diyor bak diyor ben diyor yemek yaptım diyor. Şu an dolma falan hazırlamış böyle yeşil biberlerden. Bak hayır demeyiz değil mi? Dinleyicilerime soruyorum hayır demiyoruz. Sevdiğim şarkılardan biridir. Benden gönül dostlarıma armağan olsun.

0: Şoto Expertise.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

Şimdi bir dinleyicim diyor ki neden diyor erkekler gönlümün dostu tartışma sırasında hemen böyle sessizleşiyorlar, hiç konuşmuyorlar. Hatta dinliyormuş gibi davranıyor. Bu ya kaçıştır ya da gerçekten bir koruma da olabilir. Bak eskiden çoğunlukla bunun bir kaçış olduğunu falan ya da işte karşı tarafa değer vermediğini gibi düşünebiliriz. Ama şu da olabilir, bu sessizlik hani o sistemi, o sıkıntılı hali bir çöküşten kurtarmak için de bu bir çaba da olabilir aslında. Kolay değil. Tabii ki insan, özellikle kadınlar, duymak istiyor, konuşmak istiyor. En ince ayrıntısına kadar bazı şeylerde tamamen ikna olmak istiyorlar. Ama ne duymak istediğini hani bildiğin halde de konuşmayanlar varsa, susanlar varsa

Nurettin demiş ki, bu arada Nurettin mi yoksa Nurettin mi? Bana bir söyler misin tam olarak? Çok merak ediyorum. Bazen yanlış yazılabiliyor değil mi? Doğrusu nedir? Çok merak ediyorum. Bak Necmettin'de de öyle. Necmettin mi? Necmettin mi? T mi D mi? Şunu bana bir yazsın bakayım. Nurettin çok güzel bir şey demiş. Kadının sessizliği çaresizliğinden, erkeğin sessizliği strateji geliştirmek içindir demiş. Öğrenmiş olduk bir kez daha. Teşekkür ediyoruz öyleyse. Bu arada mercimek köftesini en iyi kim yapar diye sormak istiyorum. Ben görüyorum ki şu an gelen fotoğraflardan benim dinleyicilerim. O kadar güzel gözüküyor ki ben anlarım. Çünkü bir Malatyalı olarak annem Selanikliydi ama gelin gidince Malatya'ya tabii içli köfteyi de öğrendi. Benim canım anacığım mercimek köftesini de o yüzden çok iyi biliriz. Onun görüntüsünden, renginden zaten belli olur. Yani tadı belli olur. Tatmadan da belli olur. Kime teşekkür ediyorum? Bir dinleyicim vardı az evvel. Bir dakika onu bulmam gerekiyor. Ay nerede? Şimdi siz mesela yazıyorsunuz ya. Ardından tekrar yazıyorsunuz. Üste gidiyor mesajlar. Evet buldum. Ah senciğimi buldum. İzmir'e selamlar. Galiba bir çay için toplanılmış. Helal olsun diyorum. Nerelisin merak da ediyorum yani. Şu an o mercimek köftelerini yaptın ama hani İzmir'de de olabilir, yapabilirsiniz. Başka bir şehirde olur, hiç fark etmez. Fakat vardır bir şeyler belki değil mi? Böyle bir kökenlerde biraz daha böyle bir Malatya arıyorum. Şu an bakalım ne çıkacak. Gaziantep'te olabilir. Evet Gaziantep'te olabilir. Peki Gizemciğim, sıradaki şarkım senin için gelsin. Anneciğine, sevdiklerine. Biliyorum kadının erkeğe, erkeğin kadına yaptığı şiddet ama kadının kadına yaptığı şiddette ben çok utanıyorum biliyor musun? Sözüyle yapıyor, arkadan iş çevirerek yapıyor. O kadar güzel anlatmışsın ki aslında yaşananları. Hele hele bir evlat varsa ortada bunun asla ve asla kullanılmaması ki bir evlat yani kullanılmaması bu kelime bile çok çirkin. O yüzden de insanda ben en çok ne ararım biliyor musun? Adalet ve merhamet. Adil olması ve merhamet.

0: annelerinin hediyeleri Pazarama'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Aselsan'da uluslararası müşterileri arasında hava savunma, radar, elektronik harp, elektrooptik, aviyonik ve haberleşme sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125.1 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzalandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Evet, artık yavaş yavaş gönül dostunuzdan ayrılma vakti geldi. Mikrofon Hilal Özgani'de olacak. Yepyeni bir hafta başladı, bir başlangıcındayız ama tabii ki hava şartlarından dolayı merak ettiğimiz dinleyicilerimiz oldu. Lütfen yine dikkatli olun diyorum. Hani haftaya başlarken tabii ki herkesin istediği şöyle kolaylıkla, sıkıntısız, iyi haberler alarak olması ama hayat işte inişler, çıkışlar, kendi hayatımızda, dünya üzerinde, komşularımızda, akrabalarımızda, etrafımızda, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hayatta kalmak için, ayakta kalmak için sinir sistemimizin de çok iyi olması gerekiyor. Lütfen gereksiz şeyler için kendinizi yormayın, hırpalamayın. Aklımızı kullanacağız, vicdanımızı kullanacağız. Ve tabii ki inancımız burada çok önemli olacak gönlümün dostları. Kendimize yabancılaşmadan, değil mi? Kendimizi gerçekten tanıyıp severek de yol aldığımız iyi bir hafta olsun diyorum. Çabuk bitti sanki yayın. Evet, her mesajı belki okuyamadım, seslendiremedim ama burada çok önemli böyle dertleştiğimiz, hani biraz sıkıntılara bir nebze böyle ferahlık verebildiğim dinleyicilerim oldu. Çok mutlu oluyorum. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Önce gideceğim, biraz hava alacağım. Biraz şöyle gökyüzüne çıkacağım ama bakın hala esiyor. Evet, cama açtım, hala İstanbul'da da bir rüzgar var. Yani bu hafta çok dikkat edilmesi gerekiyor. Meteorolojiden uyarılar da var gönlümün dostları. Sıkı giyinmeyi de unutmayın diyorum. Sonra mı? Sonra işe devam. Arada hikaye bölümünde Instagram'da bence bir buluşalım diyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Yağışlı hava devam ediyor. Meteorolojiden 26 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba sonrası havalar ısınıyor. Tokat'ta sağanak sonrası Sivas Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yazıcıoğlu mahallesinde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarımızın dijitalin içerisinde güçlenmesini istiyoruz. Ailelerimizin de benzer şekilde. Bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış dedi. Teknofest Mavi Vatan bu yıl 27-30 Ağustos'ta Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Süper Lig'in 32. haftasında dün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle. Antalya 0, Alanya 0, Karagümrük 1, Gençler Birliği 0, Kayseri Spor 1, Eyüp Spor 1, Kasımpaşa 1, Kocaeli 1. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bugün saatimiz 12.05, haftanın bu ilk günü, ayın 4'ü. Nisan dedik, biter dedik, hava ısınır dedik, Mayıs dedik, biz İstanbul'dayız. Buz gibi bir hava var ama meteorolojinin ilettiği kadarıyla çarşamba ve sonrasında Mayıs ayı değerlerine yükselmesi bekleniyor. Ama tam olarak resmi açıklamalarda neler var, bunları konuşacağız. Canımız

saatimiz 12.08 programı da açtık. Dinleyen herkese, esnafımız çok dinliyor, ev hanımlarımız evde bizimle yine. Elvan'ım yazını gördüm tatlım, birazdan buluşacağız.

0: Şimdi iki Elvan da yanımızda. Nasılsın kuzum, hoş geldin demiş Elvaner. Diğer taksici Elvan'ımız, o da Almanya'da. Aşkım çok damardan girdin yayına, İyi misin demiş. Çok şükür ya. Burası gri bulutlu olunca İstanbul havasına göre çalıyoruz. Şimdi minik bir ara.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com'da.

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net, sigortam net.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: güzel hayat. Ya kredi hep miradın önde.
1: Hadi sen de miradım al yapma krediyle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Yaptı kredi, miradın önde.

hoş geldiniz. Yeni ulaştıysanız eğer, şu an aracınıza bindiyseniz, yoğun bir trafikteyseniz, uzun yollarda, boş yollarda gitme tatlılığına eriştiyseniz hepinize iyi yolculuklar dileyelim. Şimdiki şarkımızı da tabii artık yolda olanlara bir armağan edelim. Bir günün torpillisi onlar olsun. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması gündemde. Onu bir söyleyelim. En yüksek altın mevduatına sahip iller belli olmuş.

0: 2 numara İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Adana, Mersin. 10 numarada Muğla var. En yüksek altın mevduatına sahip illermiş. Bahar havasının çarşamba günü geldiği konuşuluyor. Rabbim, gerçekten çok ihtiyacımız var. Moral, motivasyon yerde. Instagram başkalarına ait içerikleri sürekli paylaşan hesapları artık geri plana atacakmış. Fiziki gram altın 6675 lira.
1: Yıllardır
2: yine gerilemiş.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

birkaç güne de o enerjiler değişecek biliyor musunuz? Hafif hava ısınsın, o ne bileyim bahar havası tadında o tişörtler üzerine incecik hırkalarla bir çıkılsanız olay değişecek. Ama olay değişti bile, Cemile geldi. Havalar yüzünden beynimiz kapandı, açılmıyor. Gerçi yoktur belki de, bilmiyorum. Tam bir akrep burcu ya. İyi ki sen varsın, öpüyorum demiş canım. Ben olayım sevgilim. Sevgilim Elvan. Denizciğim sen de hoş

selamlar canım diyor. Yasemin'in Bursa'da sağlık raporu çıkarmaya gidiyorsa işe giriyor. Allah'ım sana şükürler olsun, dinleyicim iş bulmuş. Ay yarım kız seni. Elazığ'dan Lütfiye. Seni çok seviyorum Hilal'cim. Elazığ'da da hava kötü, modum düşük demiş. Rahat olun. Biraz yaradana bırakın, vardır bildiği. Isıtmıyorsa bu havayı.

0: Atasan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atasan gözünde, gözler üstünde.
2: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
3: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
1: Arabanı arabam.com'a, değerinde Turing sat.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0505 188 30 ile bir ulaşın bakalım, neler yapıyorsunuz şu an, neyle uğraşıyorsunuz, yazınız. Bu arada doğum izniyle ilgili haber bekleyenler, 24 haftaya çıkarılıyor doğum izni. Çıkarılırken 8 hafta ek hak için başvurular bugün başladı. Haberi bekleyenlere duyuralım. Kurban pazarlıkları da başlamış.

0: ayında kira artış oranı %32,43 oldu. Uyan var, uymayan var buna ama kiracılar bilsin, ev sahipleriyle el sıkışırken buna göre el sıkışsın. Ama düşüyor ama yükseği artık. Nisan ayında aylık enflasyonu da konuşacağız. Eskişehir'de şaşırdık mı? Ben Temmuz'da bile Eskişehir'de mont giydim.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.
0: Şimdi Eskişehir'de Mayıs ayında yani zaten Mayıs'ın daha dördü bugün ama bazı bölgelere kar yağdı. Eskişehir'in karlı fotoğrafları beni de şaşırttı. Hepimiz böyle bahar gelsin, hava biraz ısınsın derken karlı bölgeler oldukça dikkat çekti. İstanbul'da saç kesimi için 400 liraya anlaştığı turiste 7100 lira fatura çıkaran bir berber dükkanı mühürlendi. Yazık, turist de insan.

0: Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit...

taşımaya biniyorsunuz. Bir şekilde o kalabalıktan fenalık geçiriyorsunuz. Yani zor arkadaşlar, zor. Hani daha İstanbul'u görmedik, gidelim mi taşı toprağı altın diyorsunuz ya. Taşı toprağı dert, stres bu şehrin, söyleyeyim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Nisan enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı. Mayıs başında Rusya üzerinden gelen hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. 29 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilde kar bekleniyor. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Yaralı sayısının da 172.457'ye yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli olacak. Yarın Türkiye saatiyle 22'de Arsenal Atletico Madrid'i, çarşamba günü 22'de ise Bayern Münih Paris Saint Germain'i konuk edecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Programın son saati içerisindeyiz. Burası Radyo Turkuaz. Turkuazradyolar.com'dan diğer radyolarımıza ve bize ulaşabilir, 24 saat dinleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Sosyal medyamız da belli.

yıldırım isabet ediyor bir asırlık ağaca, alev alıyor. Ay ben ne kadar üzüldüm ya. Her canlının bir ailesi olduğuna ve yangındı, seldi, bir şekilde onların da çok üzülüp mağdur olduğuna inanıyorum. Aziz Yıldırım'ın bugün Fenerbahçe başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. Vallahi ben de bekliyorum. Aziz Başkan'ı da çok severim bir Galatasaraylı olarak. Her daim bir sempatim olmuştur. Çok tatlı.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Koç Hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Afyonkarahisar. Beni dinliyor mu? Antalya-Afyonkarahisar yolu arasında dün kar yağışı nedeniyle trafikte kalanlar. Çünkü öyle bir kar yağıyor ki kar yağışı

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dostlarımız. Levent, Çanakkale'den Bursa'ya VIP yolcu kaptanlığı yapıyorum. Bana ve misafir yolcularımıza bir şarkı demiş. Peki. Orada dinleyen bütün dostlarımıza selam olsun, iyi yolculuklar diliyorum. Hatice, iyi haftalar. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Ankara'dan selamlar, ben Cihan, kız arkadaşım Seyhan için sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun size de. Kemal, Almanya'dan selam olsun ana vatana diyor. Her yerde sizinle beraberim diyor, elhamdülillah. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Sevgili Kemal'e ve şu anda gurbet ellerde ekmeğinin başında olan bütün dostlara armağan olsun. Bizi Turkuaz radyolar uygulamasından dinler isen sevinirim. Başka uygulamalarda ses kalitemiz o kadar iyi değil. Orijinal uygulama üzerinden dinlemenizi de tavsiye ederim. Merhabalar, Rize Merkez'den dinliyorum. Ebru Gündeş hayranıyım. İsmim Nur diyor. Peki, Nur Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Hemen ardından Eylem, o da bizi dinliyor. Rize'den yazıyor bize. Radyomu açtım mı diyor, havam değişiyor valla. Özellikle Hopa'daki aileme armağanım olsun demiş. Eylem Çelik Büyük, sana ve bütün sevdiklerine ve Hopa'daki akrabalarına ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Hülya İzmir'den dinleyen dostlarımızdan, sizlere ve sevdiklerinize. Elif Bursa'dan ümit ediyorum demiş, iyisinizdir. Çok şükür sizlerle daha iyiyiz, eksik olmayın. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
5: Anne!
6: Anne!
7: Anne!
8: Anne!
9: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını

Hayat böyle sürekli olarak zor gelse de insanlara, insanları bazen hayat yavaşlatıyor değil mi? Ama bu yavaşlama emin olun ki yeniden bir güç toplama gibi düşünülsün. Çok rica ediyorum. Şöyle bazı mesajlar görüyorum ekranda. İşte bunaldım, işte yüreğim çok sıkılıyor gibisinden. O yüzden öncelikle bir kendinize geleceksiniz. Ardından yeniden toparlanıp o yolda yürümeye devam edeceksiniz. Her zaman güçlü olmak zorundayız insanoğlu olarak. Bu ruhumuzda olmalı. Hani nasıl illaki insanın hayatında inişler çıkışlar olacaktır. Ama unutmayalım ki bir duraklama olarak düşünelim. Bir dinlenme olarak düşünelim. Ve ondan sonra da hayatımızdaki yolumuza devam edelim. Çünkü yıkılmak yok. Güçlü olmak zorundayız. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle Gaziantep halkına geçmiş olsun diyorum. Dün gerçekten ciddi bir felaket yaşadılar. Gaziantep, Şanlıurfa ve yine her zaman olduğu gibi o çevrede hisseden o kadar çok dostumuz var ki bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Şu anda bizlere kulak veren bütün dostlarımıza. Çiğdem hocam sevgiler selamlar olsun. Okullar tatil oldu bugün diyor, gidemiyoruz. Bir kez daha sizlere selam olsun. Ben de buradayım diyor. Veysel Eraki. Doğum günüydü diyor. Sizin vesilenizi de kutlamak istiyorum demişler. Peki sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. Bakalım başka kimler var Yasemin'in mesajının ardından. Hatay'dan sevgili Deniz. O da bize kulak veren dostlarımızdan. Deniz için ve bütün sevdikleri için. Kıymetli bir can dostumuz var sevgili Elvan. Elvan'a ve bütün sevdiklerine Gülnur. Eşimle beraber dinliyoruz sizi. Özellikle sıradaki şarkı bize gelsin demişler. Kızım ve torunum da dinliyorlar demiş evinde. Ne kadar güzel. Selamlar, sevgiler. Konya Ereğli'den Emine Çeltek. Özellikle bütün annelere ve anne

dayılarına hediye ediyorum da bir şarkıyı. Peki. Selam olsun size de sevgili dostlar. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlar. Öncelikle Almanya'dan Nihat Bey. O da biz dinleyen dostlarımızdan. 35 yıldır demiş. İskenderun'da yaşayan, 35 yıldır sevdiğim ama kavuşmak nasip olmayan gazozcunun kızı Deniz için demiş, rica ediyorum. Vardır her şeyde bir hayır. Hayatta sizi bu yönde belki de bir şekilde bir yerlere getiriyordur. Ben de kahvemi yaptım diyor. Sizi dinliyorum. Soğuk bir Aydın gününden selamlar olsun diyor Yeşim. Sizlere de selam olsun. Afiyet olsun. Aysel Mardin'den güne sizinle başlıyoruz diyor. Temizliğe küçük bir mola verdik. O da kahvesiyle bize eşlik ediyor. Mardin dağlarını görüyorum. Karşısında kocaman güzel bir park var. Yeşillik bir alan. Ne kadar güzel. Mustafa Kırşehir'den torunum Aden Atik için bir şarkı. Sürekli dinliyorum sizi demiş, eksik olma. Mustafa abi selam olsun sana da. Leyla ben şimdi kızımın okuluna geldim diyor. Araç içinde bekliyorum ve sizi severek dinliyorum demişler. Sağ olun. 7.24 sabah saatlerinde sizin yayınınız yoktu demiş. İyi ki varsınız. Biz hafta sonları yayında değiliz ama en güzel şarkılarla sizlerle beraberiz. Bunu bilin olur mu? Hemen ardından Nur Sever ve ekip arkadaşlar, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Selam olsun. Aynı zamanda Nur Sever'e, sevgili Eda için, evladına, eşine ve bütün sevdiklerine ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı Meltem, o da bizi dinliyor. Gülistan Anne ile birlikte. Maşallahı var Gülistan Anne'nin. Her zaman söylerim Gülistan Anne. O rahatsızlığın en büyük ilacı moraldir. Kalbimiz seninle birlikte. Dualarımız da seninle birlikte. Rabbim nerede varsa Şafi ismiyle şifasını versin inşallah. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

0: arttıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekleri. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Öncelikle sevdiğimiz bir kardeşimiz var, sevgili Mehmet. O da şu anda bizi dinliyor, selam olsun. Dilek, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sıradaki şarkı Dilek için ve bütün sevdikleri için. İstanbul'dan, İzmir'den annem Alev için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Satı için ve bütün sevdikleri için. Eskişehir'den bütün sevenlere merhabalar diyor. Sevgili Erhan Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Zeynettin, o da bizi dinliyor. Kızıltepe'den, Mardin'den. Zeynettin Yüce'de Mardin Spor'a başarılar dileğinde bulunmuşlar. İskenderun'dan dinliyorum Emine ben. Emine Bilgin için ve bütün sevdikleri için. Ahmet Gaziantep'ten şu anda görevdeyim diyor. Sıradaki şarkı eşime, kızlarıma, oğluma ve Antep'e gelsin demiş. Dün Antep fırtına, yağmur, rüzgar, sel, inanır mısın diyor, buralar çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın. İşte iklimin vermiş olduğu sıkıntılar buradan meydana geliyor. Öyle değil mi? Çok dikkat etmek lazım aslında. O havalar günden güne ısınacağı yerde farklı bir konum izlettiriyor insanlara. Sevgili Faruk, Faruk Sağıroğlu, Elif'im için bir şarkı çalar mısın diyor. Sevdiğim kız doktor diyor. Benden de bir şey rica etti sevgili Faruk. Peki sana ve Elif'e de bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Allah tamamını erdirsin, her şey gönlünüzce olsun. Faruk ve Elif, madem öyle, o zaman dinleyen bütün doktorlarımıza da armağanımız olsun bu şarkımız. Olur mu? Ne dersiniz? Hadi gelin, bu şarkıyla birlikte bu saati kapatıyorum. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Nisan enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.612'ye ulaştı. Yaralı sayısının da 172.457'ye yükseldiği bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaçakçılıkla ciddi bir mücadele veriyor. Operasyonlarda her yıl çoğunluğu sikke olmak üzere 1 milyondan fazla tarihi eserin yurt dışına kaçırılması engelleniyor. 2026 yılında altın mevduat hesapları %21,5 oranında net 733 milyar TL arttı. Altın hesaplarının toplam yurt içi mevduat içindeki payı Mart ayı itibarıyla %15,6'ya ulaştı. Rize, Malatya ve Çankırı altının mevduattaki payı en yüksek iller. Mayıs başında Rusya üzerinden gelen hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. 29 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilde kar bekleniyor. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz bir kez daha. Radyolarını yeni açan dostlarımıza selam olsun. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara. Devam edelim bakalım ikinci saatimizde kimler var ve nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Figen Aktaş, severek dinliyoruz sizi. Kızlarım demiş, Zümra ve Asel için sizden bir tane şarkısı bekliyoruz demişler gönderdikleri mesajda. Yalnız Tan'dan bir şarkı dinletmiştim, selam olsun sizlere de. Abicim iyi haftalar diliyorum, Ümit ben Silivri'den, sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Nermin dinliyor bizi, Nermin'e ve sevdiklerine. Gülhan Kaya, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Tülay'ın mesajı var, iyi haftalar olsun size de sevgili dostlar. Abdullah Bey, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Vallahi diyor, bir arkadaşım var, ulaşamıyorum ona diyor. Duyarsa demiş, belki arar, adını verirsen biz de buradan ismini söyleriz. Belki dinliyorsa seni arar. Abdullah abi selam olsun. Kevser İzmir'den severek dinliyorum. Kızım Buse ve oğlum Hasan için. Serap iyi yayınlar Utku Bey demiş. Biz de çay içerken dinliyoruz sizi. Güzel şarkılarda buluşmak dileğiyle diyerek duygularını paylaşmış sevgili kardeşime.

Fatma'nın mesajı var. Güzel, huzurlu bir hafta olsun. Aydın'dan sevgilerle. Sizin de her şey kalbinizce olsun. Fatma Hanım'a ve bütün sevdiklerine hediyemdir. Hatay İskenderun'dan Mehmet Ali. O da bizi dinliyor. Özellikle orada dinleyen ve ambalaj bölümünde dinleyen bütün arkadaşlarımıza da hediyemdir. Şimdiki çalacağım bu güzel Hande şarkısı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
4: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Anne!
8: Anne!
9: Anne!
7: Anne!
8: Anne!
10: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fakir Hausgeräte.
12: Reklam.
13: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerde dostlarımız. Cemile İzmir'den en değerli armağan olsun, çok seviyorum diyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Düzce'nin Gölyaka ilçesinden Özlem İlhan Erdoğan. Yine şükür diyor, sesinizi duyduk. Her şey gönlünüzce olsun. Valla burada yağmur o kadar tatlı bir şekilde yağıyor ki güne huzur veriyor demiş. Özellikle eşim Cevat'a, oğlum Alperen'e, yeğenlerim Umut, Kaan, Yusufcan ve erkek kardeşim Cengizhan, hanımı Esma için ve kız kardeşim Neslihan'a, kızı Şeyda Betül'e, anneme, babama ve bütün Turkuaz ailesine armağan olsun. Selam olsun sevgili dostlar. İskenderun'dan Ahmet, sıradaki şarkı Kanatsız Meleğim Süreyya Hanım'a gelsin ve sevipte kavuşamayanlar için. Çağlayan İzmir'den dinliyor, ben de buradayım diyor. Moladayım demiş. Kahvemi yudumlarken dinliyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, şu anda arabada sizi ve muhteşem şarkılarınızı dinliyorum demiş. Kızımın okuldan çıkmasını bekliyorum. Demet Hanım, size ve evladınıza armağan olsun. Yağmur Sivas'tan, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Vallahi diyor abi, istek şarkısı yapacağım ama demiş, fırsat vermiyorsun. Eyvallah. Bizim amacımız bu, fırsat vermemek. Yağmur'a ve sevdiklerine de armağan olsun. Ankara'dan Gonca, ben de buradayım diyor. Severek dinliyorum sizi. Sizlere de sevgiler, selamlar.

0: değil.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

15.27 oldu saatler. Yağmurlu bir Hatay'dan merhabalar Gülşah ben. İşimi bitirdim, kahve keyfi yapıyorum. Özellikle kuzenim Hazal'a gelsin diyor. Peki Gülşah ve Hazal için. Gülaş, sıradaki şarkı Fahriye Taşkın'a gelsin diyorlar. Selamlar olsun size de. Özer, sevgili eşim demiş. Sevgi Karagül'le için. Peki selam olsun, onu çok seviyorum diyor. Mardin'den merhabalar, ben Aziz. Can yürekten dinliyoruz sizi. Sevgili dostlarımıza da benden selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Niğde'den selamlar, sevgiler. Necdet, Necla, İsmail, Ayşegül, Nisa, Ali ve Kübra'dan selamlar demiş sevgili dostlarımız. Bizden de sizlere selam olsun güzel insanlar. Seviliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Her zamanki gibi kahvem eşliğinde dinliyorum sizi. Ümit, bütün sevdiklerim için demişler. Peki sizlere de buradan sevgiler, selamlar. Hatay İskenderun'dan dinliyorum. Betül Sezgin. Özellikle kızlarım Eylül ve Ekin'le birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkım da sizler için ve güzel aileniz için hediyemdir. Kabul buyurun. Peki devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Önce bu şarkıyla bir buluşalım. Ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim, ne dersiniz? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor.

Trend teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101.

0: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
6: İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Geçmiş her zaman insana ders verir, öyle değil mi? O yüzden de geleceğe insan bir şekilde nasıl bakacaktır, o sayfayı çevirir.

Direkt bakacaktır. Çünkü en güzel hikaye o boş sayfalarda belki de gizlidir. O yüzden hiç kimse umutsuzluğunu böyle kendine dert etmesin. Çünkü gün doğmadan neler doğuyor. Fikriye Oruç, İskenderun'dan, Modern Evler Mahallesi'nden dinliyoruz. Canan, okumuştum mesajını galiba. Sana da armağan olsun. Elif, Bursa'dan dinliyor. Selam olsun size de. Kırşehir'deki amcam Çerkez Bekir için Adana'dan selam gönderiyorum demiş. Ve kendine iyi bak, herkesin selamı var diyerek duygularını paylaşmış ismini yazmayan kardeşimiz. Merhabalar, sizden bir şarkı istiyorum Mehmet Ali ve orada dinleyen bütün dostlara armağan olsun. Sevgili dostlara da buradan sevgiler. Meryem, benim için de bir şarkı çalar mısın demiş. Tabii ki, selam olsun size de sevgili dostlar. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan. Sıradaki şarkı TİGEM'de çalışan bütün personel için demişler. Peki, sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar. Peki. Programın yarısı geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var ki. Orada da çok güzel şarkılar sizleri bekliyor. 505-188-30-0 mesaj attınız.

Şöyle bakıyorum da bir yandan Türkiye'deki yağışlarla ilgili ekranda bazen altyazılar falan geçiyor. Geçen seneye nazaran %87 yağışlar artmış vaziyette. İnşallah bu sene kuraklıkla mücadele edilmez. Merhabalar, Doğu'nun kalbi Elazığ'dan selamlar. Elazığ Spor'a bugünkü önemli maçında başarılar diliyorum. Eşimi çok seviyorum demiş sevgili Enes Muhammed Kaya. Selam olsun size de sevgili dostlar. Fahri Hocam, yoklamayı kaçırmadık bugün diyor. Selam olsun sana da. Mehmet Konya'dan, Ereğli'den dinliyor bizi. Ereğli Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi çalışanları için. Emre abicim selamlar, İzmir Torbalı'dan. Annemle beraber dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmış. Çiğdem'e mesajı var. Mudanya'nın Trilya Mahallesi'nden. Çiğdem, komşularımla beraber sizi dinliyorum demiş. Peki, sizlere de selam olsun. Şimdi Trilya'yı ben çok severim. Gerçekten güzel bir yerdir. Hem böyle tatil, sayfiye gibi gerçekten muhteşem bir yerdir. Tam karşısında da avcılar var. Hani böyle karşılıklı olarak birbirlerini görürler. Hani dağlarını görürüz ama mesela ben bir avcılarla olarak haritaya baktığım zaman avcıların karşısında Trilya'nın olduğunu çok iyi biliyorum. Selam olsun. Yani bir nevi komşu oluyoruz Trilya ile. Çiğdem abla selam olsun size de. Şimdi önce bir istek şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Yüreğine sağlık Yunus Emre. Canım benim, öpüyorum gözlerinden. Yolun bahtın açık olsun. Yavuz Kahramanmaraş'tan selamlar, severek dinliyoruz demişler. Nurgül uzun zamandır size yazamasak da dinliyoruz demiş. Her şey yolunda, çok teşekkürler diyerek duygularını paylaşmışlar, selam olsun. Tülay'ın mesajı var. Çanakkale Özgürlük Tepesi'nden selam olsun. Onlar da bizi dinliyorlar. Harika bir hava var galiba bugün Çanakkale'de. Feyzan Eskişehir Sultandere'den selamlar. Feyzan ve Türker için bir şarkı da biz isteriz demişler. Tabii ki

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın uyarılarını dikkate almayan ABD fırkateyninin iki füzeyle vurulduğunu bildirdi. ABD ise herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerde alınan son yanıtın uzmanlar tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, Tahran'ın görüşmelerde sadece savaşın durdurulmasını konuştuğunu söyledi. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu. Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren Aselsan, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesi sonrası ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli 1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Ahmet Spor'un
2: bize şans

Devam ediyoruz. İkinci saatimizdeyiz. Üçüncü saatimizdeyiz derken geldik son saate. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Ahmet abi diyor biz de komşuyuz seninle. Eyvallah. Bandırmadan yazan dostumuz. Bandırmadan pek göremiyoruz birbirimizi ama olsun. Gönüller bir selam olsun sana da. Tülay'ın mesajı var. Harikasınız. Çok teşekkürler. Her şey kalbinizce olsun sizin de. Selma, çok değerli arkadaşım. Fidoş'um Önal'a bir şarkı. Çok sevdiğim Pelda'ya armağan etmek istiyorum. İyi ki siz, iyi ki hep siz demişler. İyi ki sizler de oradasınız. Sağ olun, eksik olmayın. Gerçekten göremesek de burada yazdıklarınızı okurken çok mutlu oluyoruz. Allah yokluğunuzu göstermesin. Öyle canım sıkın ki demiş. Bir tane de benim için çalar mısın diyor. Sevgili Ümran abla. Rabbim yürek ferahlığı versin. Can sağlığı versin. Boş verin. İnsanın canından kıymetli olan hiçbir şey yok. Merhabalar ben Gül. Sevgili Mert Şahin için sizden bir şarkı istiyorum. Seni dinliyorlar demiş. Her şey gönlünce olsun. Allah tez zamanda kavuştursun diyelim. Sana ve sevdiklerine. Tarkan'ın mesajı var. Tarkan da bize kulak veriyor. İskenderun'dan sevgili kardeşime de benden sevgiler, selamlar. Şimdi önce bu şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: kaçırmayın.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye kara taşımacılığında bölgesel bir merkez olma potansiyelini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel ticarette alternatif güzergah arayışını hızlandırdı. Deniz taşımacılığında riskler artarken karayolu taşımacılığı yeniden stratejik hale geldi. Genç nüfusu, güçlü lojistik altyapısı ve Avrupa-Asya hattındaki konumuyla Türkiye kara taşımacılığında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre doğru eğitim ve istihdam politikalarıyla Türkiye lojistik sektörünü daha da büyütebilir. Ayrıca Avrupa'nın şoför açığında güçlü bir tedarikçi ülke haline gelebilir.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: kolaylıklar diliyoruz. Radyo Turkuaz'dan selamlar.
1: HD kalitesinde radyo şovu. Hop dedik ayağa.

0: zaman bitmez.
1: İnşallah ya.
0: Değerli arkadaşım. Seni buyurun. Çok seviyoruz.
1: Kimle görüştün?
0: Bursa'dan. Kombici Yusuf.
1: Kombici Yusuf. Tamam Yusufçuk, selamlar iletiyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Dostlar. Böyle hem geçmiş hem günümüz. Radyo Turkuaz'ın zaten en sevdiğimiz özelliği bu. Şarkıları ardı ardı sıralıyoruz. Ümit ediyorum sizlerin de hoşuna gidiyordur. Şimdi yine 90'lara dönelim isterseniz. Pınar Ayli. 90'ların sonu hatta, değil mi? Peki. Onun güzel şarkılarından birisidir ya. Bu zamanlar ne

0: Eskiden şarkılarda böyle vokaller olurdu. O o o a a a falan. Şimdi mesela böyle şeyler yapılmıyor ama bunlar o dönemin şarkılarına gerçekten çok yakışıyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Hanımlar beyler hoş geldiniz Radyo Turkuaz'da. Hop Dedik Show. Şenol Bey neredeyiz?
1: Ankara'dan İstanbul'a.
0: Yılmaz Alkan. Eyvallah Şenol Yılmaz Alkan değil mi? Ses net değildi ama en azından duyduk. İyi yolculuklar diliyorum. Belli yerlerde yüksek kesimlerde kar yağışıyla karşılaşabilirsiniz. Öyle bir şey olursa da bir fotoğraf yollarsanız sevinirim. En azından ben de görmüş olayım. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.

0: de kaçırmayın.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
4: sigorta. Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.

tekrar buradayız. Zira Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş Konyaspor yarı final karşılaşması yarın saat 8.30'da 20.30'da yani ATV ekranlarında olacak. Bunu da futbol severlere duyurmuş olalım sizlere. Bilgilerden mahrum koymuyoruz görüyorsunuz. Ben de sizleri çok seviyorum. Dostlar, Barış Manço şarkısı Mehmet Erdem yorumuyla geldi. Barış abinin vaktiyle söylediği yabancı şarkılar da vardı. Özellikle Nick the Chopper mesela. Onu da çok severiz altyapısıyla, temposuyla. Gerçi hani ne söylediğini birçoğumuz bilmeyiz ama günün sonunda en nihayeti o şarkıyı Barış Manço söylediği için o kadar kıymetlidir ki. Hangi dilde olursa olsun Barış Manço.

Her gün hafta sonu İsviçre tatilinde kar yağışı gördük diyor. Daha doğrusu kar gördük. Alper'in tepesi herhalde değil mi? Güzel fotoğraf. Teşekkürler ediyoruz. İsviçre selamlar. Dostlar, günün takvimi 4 Mayıs 2026 günlerden pazartesi, adettendir. Takvim yapraklarını okumaya devam ediyoruz. Yılın 124. günündeyiz. Kalan gün 241. 5. aydayız. Mayıs ayı 31 gün çekecek bu arada, onu da hatırlatalım. Gündüzün uzaması 2 dakika. Gün 2 dakika daha geç kararacak. Her gün üstüne koyarak gidiyor. Bugün doğan çocuklar için hemen takvimin arka yaprağını çeviriyoruz. Bakalım isim önerileri neymiş? Erkek ismi Ali. Severiz, çok güzel bir isim. Kız ismi Aliye. Güzel. Ben bugünkü yemek menüsünü de, öneriyi de çok sevdim. Mercimek çorbası. Bayılırım. Türlü. Severiz. Pirinç pilavı 10 numara. Bir de yanına cacık. Vallahi şahane olmuş. Her akşam ben bu takvim yaprağını ve yemek önerisini okuyorum. Bu akşam ne yapalım diye. Genelde bazen pas geçiyorum çünkü sevmiyorum. Hakikaten kötü yemeklerdi. Ama bu akşam 10 numara denk gelmiş valla. Mercimek çorbası, türlü pirinç pilavı. Of be, valla şahane cacık. Oo.

0: Selam yollayalım nerelere? Samsun'dayız Çiğdem. Kar gördüm. Eskişehir Gül'den iyi akşamlar. New York'a da bir merhaba Emel Hanım. Sizlere de selamlar. Dostlar bir reklam arası çok kısa. 20 saniye sonrasında tekrar görüşeceğiz. Bu vesileyle Cem Karaca ve Barış Manço bir kere daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz büyük ustaları. Birazdan Hop Dedik Show Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz.
1: Bir reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Dostlar, Radyo Turkuaz'dan iyi akşamlar. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyorum. Şimdi bir 3 dakika reklam arası vereceğiz. Sonrasında ilginç bir konu var. Onu sizlerle beraber konuşalım.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylı

0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Teknoklub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
1: Atosun Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atosun gözünde, gözler üstünde.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, manivoruzlu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepinize iyi gelecek.
8: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
2: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Haftanın ilk günü diye şarkılarla yürüyelim istedim. Saat 6'yı bulduk. Ben bu konuda bir görüşlerinizi alacağım sadece. Anılarınızı alacağım. Sizde bıraktığı izleri alacağım. Net bir soru cevap yapmayacağız da. Geçmişle ilgili paylaşımlar yapıyoruz yeri geldiğinde. Ben de sosyal medyamda yaptım. Daha 90'lardan bir radyo program kaydı elime geçti. Onu yayınladım. Onu yayınladıktan sonra özellikle o dönem yaşayan ve büyüyenler, günümüzde 30-35 ya da 40'lı yaşlar ya da daha üstü olanlar, herkes kendine düşen pay anılarını bana yazmış. Ah ah, işte o şarkıyı dinlerken şuradaydık, o programı izlerken buradaydık, o yıllarda şöyle yapardık ederdik falan diye. Özellikle 90'lar, mesela biraz evvel Hakan Peker'i dinledik. Birazdan başka bir parça, mesela Serdar Ortaç'tan da bir şey dinleyelim. O anıları canlandıralım istiyorum. Teknolojinin bu kadar hakim olmadığı, internetin daha olmadığı dönemlerde mesela radyolara mektuplar gelirdi, insanlar ilgi alakalarını mektuplara yazarlardı. Sonrasında faks, sonrasında telefon bağlantıları başladı radyo yayınlarımızda. Peki mesela mektup en son ne zaman yazdınız? Mesela bir bayram tebriği en son kime, nerede gönderdiniz? Bildiğim böyle pulu yapıştırıp. Ne bileyim, bir telgraf ya. Mesela telgrafla ilgili bir anınız var mı? Ne bileyim, belki de bir çağrı cihazı. Daha telefonlar, cep telefonları icat edilmemişken insanlar çağrı cihazı taşırdı. Orada bir titrerdi çağrı cihazı. Ne olurdu? Aslında bu dönemin SMS, yani kısa mesajının yıllar önceki hali. Bakardı, beni ara derdi mesela Ahmet. Siz de bir yerden bir jetonlu kulübeden telefonla o kişiyi arardınız. Yani geçmiş sizlerde neler bırakıyor?

ne izler bıraktı. Biraz böyle bir light konu, biraz da anılara gidelim istiyorum. Siz de eğer tamam derseniz sesli yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Mektup anınız neydi? Bayram tebriği ile ilgili en son ne zaman yolladınız? Telgraf, acı bir haber mi aldınız? Yoksa sevinçli bir haber mi? Anılarınızda telgrafın yeri nedir mesela? Çağrı cihazı kullandınız mı falan? Ve tabii ki o yılların şarkıları, radyolar, televizyon programları. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Biraz geçmişi konuşalım. İnsanlarda iyi hatıralar bırakıyor. Hatıraların konuşulması da bence insanlara iyi geliyor. Sesli yazılı mesajlarınızı WhatsApp üzerinden

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. İran basını, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın uyarılarını dikkate almayan ABD fırkateyninin iki füzeyle vurulduğunu bildirdi. ABD ise herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yürütülen müzakerelerde alınan son yanıtın uzmanlar tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, Tahran'ın görüşmelerde sadece savaşın durdurulmasını konuştuğunu söyledi. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yıllık bazda %32,37 oldu.

0: Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'ta ülkenin çeşitli bölgelerine başlattığı saldırılarda can kaybının 2679'a yükseldiğini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Türkiye'den Erivan'a 18 yıl sonra üst düzey ziyaret yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli olacak. Yarın Türkiye saatiyle 22'de Arsenal Atletico Madrid'i, çarşamba günü 22'de ise Bayern Münih Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: DNR Günün şarkısını sundu.
1: Tüm Türkiye bu enerjiyle doluyor. Adı Hop Dedik.
2: Adı Hop Dedik.
1: Kalitesi Hop Dedik.
2: Hop Dedik.
1: Markası
3: adı Hop Dedik. Kalitesi markası Hop Dedik. Ben geldim. Şimdi arada nostalji yapmak gerekiyor dostlar. Nostalji insanlara iyi geliyor. Dinlettiğiniz bir şarkı, izlenen bir film, eskiler

0: anlayabildiğim kadarıyla insanlar birbirlerine ulaşırken biraz zaman alıyordu. Belki de o özlem, o beklenti, o her gelen, her çalan kapıda acaba postacı mı demek falan. İnsanları mutlu eden detay sanki buydu ya. Ne diyorsunuz? Deniz, 1996 yılında Fedon'a mektup yazdım. Bana aynı zaldır ismini göndermişti diyor. Kasetlik adrese göndermiştim. Bunun üstüne bir tane Fedon çalar mısın? Çalarım. Zaten Fedon abinin şarkı çıkarmış. Dün gece de oğlu Teo ile de yazıştık. Bugün yarın zaten şarkılarını çalmaya başlarız. Eskiden tabii kasetlerin arkasında plak şirketlerinin adresleri vardı. Un kapanı, IMC blok tabii ki. Oraya gönderirdik, dediğiniz doğru. Ha, kendileri mi imzalıyordu yoksa orada çalışanlar mı? Ya bir şekilde geriye dönüyorlardı. O bile çok güzeldi yani. Deniz, bir tane Fedon şarkısı reklam sonrası gönderiyorum, söz. 1995 yılında evlendim, Sevil göndermiş. Annem düğüne gelemedi, telgraf yollamıştı. Düğüne bütün salona okununca diyor, herkes ağlamıştı. Hatırladıkça hala gözlerim yaşarır. Şimdi öyle duygulandım yine diyor. Telgraf'ın böyle bir anısı var bende. Adana'dayız. Öner Toplar, 99 yılında Ağrı Patnos'ta askerlik yaptığım yıllarda en son o zaman aileme mektup yazmıştım. Geçmişteki anılarım canlandı sizin sayeniz dedi. Ondan sonra da mektup yazmadık diyor. Evet ya, mektup çok yazılmıyor artık. Ahmet merhaba.
1: Merhaba Ayhan abi, ben Malatya'dan Ahmet.
0: Buyurun.
1: Bizim çocukluğumuzda böyle basit bir telsiz tanıtımı yapmışlardı televizyonda.
0: Nasıl bir
1: babam
0: şey?
1: Babam bir çift onlardan almıştı. Ha, biz çift ablamlarla falan odadan odaya onlarla konuşuyorduk.
0: Odadan odaya işte. Evet.
1: Sonra pili bittiğinde pilini
0: ona
1: falan
0: bir şey diyorlardı.
1: İlk
0: ya.
1: Böyle çağrı cihazımız buydu.
0: Tamam.
1: Daha sonra ben 2001-2005 yılları arasında sınıf öğretmenliği okudum.
0: Hı.
1: O dönemde de kontrollü telefonlar daha yaygındı.
0: Evet.
1: O zaman da işte çağrı atarak anlaşıyorduk arkadaşlarla. İşte 3 çağrı atınca ben aşağıdayım. 2 çağrı atınca işte yemeğe gidelim. 1 çağrı ben seni düşünüyorum şeklinde.
0: 1 çağrı ben seni düşünüyorum muydu? Ben bunu ilk kez duydum valla.
2: Yok demek.
0: Vay arkadaş, millette ne romantizm varmış böyle. Kontürüm bitti sen beni ara muhabbetleri, değil mi? Dostlar, bir reklam arası, yine görüşeceğiz.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla

0: rahat olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Atosun Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Anne.
1: Anne.
2: Anne.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakir Hausgeräte.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Saatleri ayarlayın.

0: Aradan yıllar da geçse hala aynı tahta Fedon seni yer artık güzel bir şarkı. Bu arada Fedon abi yeni şarkı çıkarmış. Onu da yayınlayacağız. Efendim ne oluyor böyle Türkiye'de? Gaziantep'te sağanak ve fırtına. Bu arada bu yağışlar ve fırtına dolayısıyla 14 yaralı varmış. 100'e yakın binada fırtına hasarı. Gaziantep'te yayındayız. Geçmiş olsun Gaziantep diyelim buradan. Hakikaten mevsimler hani Mayıs deyince Haziran'a hazırlık artık iyice havaların ısınması. Fakat bir yandan kar görüntüleri, bir yandan fırtına, bir yandan yoğun yağış. Türkiye'de ilginç bir dönem. Devam edelim. Birazdan nostalji yine konuşacağız sizlerle.
1: Kızdın mı çekip gittim diye, yoksa inanmadın mı?

0: Mir, üstadım. Şükür görüştürene.
1: Şükür görüştürene. Şimdi geçmiş güzel anılar da varsa ve o anıları çağrıştıran çeşitli detaylar, dinlediğiniz bir şarkı, izlediğiniz bir dizi, bir film ya da o döneme ait olan, evde böyle köyde köşede kalmış olan bir bayram tebriği, yeni yıl tebriği, tebrik kartı yani. Değil mi? Şimdi herkes o kadar şey oldu ki ilişkiler. Oradan mesela bir kendince yapay zekadan bir tebrik hazırlıyor adam. İşte iyi bayramlar diyecek. Onu herkese yolluyor telefon rehberinden. Eski duygular kalmadı. Niyase diyor ki mesela az evvel dinlettiğiniz şarkıda diyor ben bir anda geçmişe gittim. 90'larda o kadar çok anı birikti ki yanlış yere gitti.
2: 10 gün kadar sonra mektup bana geri gelmişti.
1: Evet.
2: Ve kalabalık bir ortamda geriye gelmişti. Ben de zannetmiştim ki mektubuma cevap geldi. Açtım bir sevinçle okuyorum.
1: Sizin yazdığınız
2: mektup. İlk başta anlayamadım tabii. Cümleler bana tanıdık geliyor. Sonra bir baktım benim mektubum kendime geriye gelmiş. Ve hala akrabalar sağ olsun o kadar yıl geçmesine rağmen
1: bunu anlatıyorlar
2: kendi
1: mı?
2: Kendine mektup gönderen diye bir dalga konusu ederler.
3: Sen çıldırmışsın kızım.
1: O vakitten böyle bir anı devam edelim.
4: Aynen abi.
1: Reklam öncesi.
4: Selamlar.
1: Selam.
4: Güvenlik Mustafa.
1: Mustafa'cığım.
4: O yıllarda ben ilk cep telefonumu almıştım.
1: Evet.
4: O kadar mutlu olmuştum ki ne.
1: Tamam.
4: Cep telefonunu içinde hat bile yok.
1: Hı.
4: Dolmuşa bindim konuşuyor gibi yapıyordum.
1: Hava atmak
4: ama
1: için.
4: Ama mutluyduk. Yani. Çok güzeldi.
1: Güzel fikir ama.
5: Yaşa ulan Arap. Bu aklında fazla yaşamazsın.
1: Teşekkür ediyoruz. Tek reklam arası. Yine görüşeceğiz.
5: Bir reklam.
6: Her şeyim var annem.

0: Ne diyoruz? Hoşça kal mı?
1: Hoşça kal.
0: Haydi bakalım. Tekrar merhaba. Şimdi eskiler... Herkes de bir şey anımsatıyor. Bizden önceki nesilde belki bir Müzeyyen Senar şarkısı duyduğunda, belki bir Zeki Müren 60'lı yıllardan bir başka plak kaydını işittiğinde herhalde o yıllara gidiyorlar. Ah ah diyorlardır mesela. Şunu da söyleyebilirler. Sizler yine hani telgraftı, çağrı cihazıydı, bunları gördünüz ama bizim zamanımızda daha da haberleşme çok zordu. Mektup da atsak gidiyor mu gitmiyor mu onu bile bilmiyorduk da diyebilirler. Hayat çok değişiyor, çok enteresan tabii ki. Hep bir ümit, hep bir bekleme. Belki de insanları yaşatan oydu özlem ve hasret konusunda. Şimdi o dönemi hatırlatıyoruz ya, geçmişe dönüp. Mesela Tarkan diyoruz, kaç yıldır hayatımızda. Sizler aslında bu şarkı çıktığında 1993 yılın başı. Radyolardayız biz de o zaman. Vay be dedik, ne şarkı çıkmış böyle. Tarkan'dan.

0: filan diye. Acaba diyorum yıllar sonra bu şarkıyı bilmeseydik Tarkan şimdiki şöhretiyle bu şarkıyı bugün okusaydı bunu kabul eder miydik? Aa Tarkan'a yakışmadı falan filan mı derdik? Bilmiyorum ki. Yani aslında her şey kendi devrinde, kendi zamanında güzel. Ya kabul görüyor ya dışlanıyor. O zaman, o zamanın şartlarında bu şarkıda kabul görmüştü, dışlanmamıştı. Hadi günümüzde okunsa tutar mı tutmaz mı? Onu bilemem. İyi akşamlar, burası neresi?
1: Merhaba Ayhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun öncelikle efendim,
1: ben
0: teşekkür
1: Batman,
0: ederim.
1: Ben Sevde Eren Turan.
0: Buyurun.
1: Benim de mektupla ilgili şöyle bir anım var.
0: Nasıl?
1: 2014 yılında üniversitedeyken,
0: tamam,
1: telefonda gayet kullanılıyorken, teknoloji de gayet gelişkinken,
0: teknoloji varken,
1: anneme babama mektup yazmıştım.
0: Öyle mi?
1: İki mektup böyle, duygularımı ifade ettim, minnettarlığımı ifade ettim. PTT'ye gitmiştim, mektubumu göndermiştim.
0: Yani telefon
1: onlara
0: var, iletişim
1: çok şaşırmışlardı.
0: Var. Evet.
1: Hala o mektupları saklar, arada okuruz.
0: Anısı var, bak güzel.
1: Güzel şeyler, yani teknoloji varken bile biz böyle şeyleri birbirimiz arasında sürdürebilmeliyiz.
0: Eyvallah.
1: Böyle güzel şeylerin hatırası hep kalbimizde olabilmeli. İyi
0: peki,
1: yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu

0: Erciyes. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis

0: E-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

yeni hafta müjdeler getirsin. Yani beklentiniz neyse. Sağlıksa tabii işin başı. Yürüyebildiğimiz için, nefes alabildiğimiz için, görebildiğimiz için şükürler olsun. Bunun yanı sıra hani belki bir beklentiniz varsa maddi anlamda ya da aşk meşk anlamında, hani yaramazlar sizi gidin. Varsa beklentiler,

0: oluyoruz. O yüzden geçmişe dair şunu sordum. En son ne zaman mektup yazdınız? Telgrafla şu neşir oldunuz mu? Çağrı cihazı taşıdınız mı mesela? Şimdiki gençlere şöyle ifade edebiliriz. Çağrı cihazı pantolonda ya da çantada tutulurdu. Böyle pantolon kemerine de takılırdı. Bildiğiniz SMS. Ama daha cep telefonu icat olmamışken bu mesajlar PTT tarafından gönderilirdi. Siz arardınız PTT'yi, şu çağrı makinesine şu mesajı gönderin. Genellikle de şu yazılırdı. Beni ara Ahmet, beni ara Mehmet falan diye. Adam da arardı yani. Böyle bir durum. Erdinç merhaba.
1: Sevgili Ahyan, iyi yayınlar. Antalya'dan 74 model Erdinç ben. Nasılsın?
0: Buyurun. İyiyiz.
1: Teşekkür ediyorum. Bizler deyiz. Ahyan, bu 90'lar 80'ler tabii bu süreçte yaşanan duyguların hepsi inanılmaz güzelmiş.
0: Tabii canım.
1: Belki bunların değerini biz şimdi yeni anlıyoruz, biliyor musun? O daha üzüyor insanı ve daha ilginç olan bir şey paylaşmak istiyorum seninle.
0: Tabii.
1: Hani bu son mektup, son telgraf.
0: Evet, en son ne zaman bunları yaşadınız?
1: Ya da giren o kıymetli ama bir gün biteceğini bilmediğimiz o ayrıntıların bitmiş olması.
0: Evet.
1: Beni daha çok etkiliyor, biliyor musun? Yani ben açıkçası biraz daha eskiyi çok...
0: Ya Erdinç, hastayım sana. Çok duygusal adamsın. Sen böyle bir şey yaşadın mı? Sorumuz bu sende. Ya Erdinç var ya, öldürüyorsun beni bazen ha. Selamlar. Yanında kimler varsa onlara da bir merhaba.
1: Çok çok özleyenlerdenim sanırım. Teşekkür ederim.
0: Çok duygusal adam ya. Konuyu kendi üzerinden değil de genel anlamda görüyor. Hep bir özlemi var. Peki, teşekkür ediyoruz. Trabzon'dayız Esrem. O zamanlar tuşlu telefon vardı. Bekarken sevgilime duygularımı daha iyi anlatmak için mektup yazmak istedim. Bir güzel yazdım, PTT'ye verdim. Vallahi diyor, orada görevliyi pek gözüm tutmadı. Neyse, vereyim dedim. Sonra mektup eve geri geldi. Annem hepsini okumuş. Bir şey diyemiyorum tabii ki. Daha evvelden kızım biri mektupla bir kocaya kaçmış. Oradaki görevli artık bu işlere dikkat ediyormuş. PTT görevlisi. Vay arkadaş, onun da yani görev tanımı içinde bu var mı? Genç kızların sevgililerine yazdığı mektupları aileleri ispiyonlamak. Hayda, buyur buradan yak. Vay, eskiden neler yaşanıyormuş.
2: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Hakikaten öyle ya.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: gibi.
1: Bayancığım hayırlı yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Mektup vesaire konuşuruz da aklıma 90'lı yıllardan beri seni dinlediğim için.
2: Evet.
1: O zamanki istek alma, Foxlarla uğraştığım vesaire onlar aklıma geldi. Onlar da güzel yıllardı. Mail adresi olan kendin çok önemli bir insan
2: evet
1: sanıyorum.
2: Evet ya, maili olanlar değil mi? Teşekkür ederim. Çalıştığım bir radyoda da çok büyük, hatta son iki radyo diyeyim, öyle diyeyim isterseniz. Faksın tabii çok yoğun kullanıldığı zamanlarda mektup sonrası faksa geçilmişti. Artık radyolar faksla istek alıyorlardı. Bir süre sonra faks kağıtları bolca tüketilmeye başladığı için radyo patronları bizden nefret etmeye başladı. Bak açık söyleyeyim size. Sonra yasaklama geldi. Faksla istek alınmıyor kardeşim. Telefonda arayan söylesin, siz de not edin, yazın diye. O zaman bunun çok kavgasını vermiştik ya. Şimdi aklıma geldi de radyoculukta patronlarla ayrı didiştik, dinleyicilerle ayrı bir durumlarımız vardı. Yani çok zor günler de yaşadık ya. Fax geliyor ve çok dinleniyoruz diye patron sizi tehdit ediyordu. Düşünebiliyor musunuz? Fax kağıdı çok kullanılıyor diye. Bu bana çok ilginç geldi ya.
3: Ayhan, vallahi sana helal olsun kardeşim be. Ne kadar şaka çalışıyorsun ya. Bir de şuraya giden bakayım, çalsana delice bir sevda. Tam olsun be. Hadi abim benim be.
2: Tamam, hadi çalıyorum o zaman. Sana gelsin.

0: ticaret siteni aç, Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Petlas, Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Reklam.

0: 69. Şurada bir kaza var. Geçmiş olsun diyelim. Bayrampaşa Sağmağcılar Viyadüğü yönü. Şöyle bir bakalım. Vatan Caddesi'ne kadar bu kazadan dolayı trafik geriye doğru yaslanmış durumda. Bir kazada Çoban Çeşme Şirin Evler. Burası neresi? D100. Orası zaten her akşam yoğun. Herhalde dur kalklarda ya da biraz bir anlık dikkatsizlik olabilir. Geçmiş olsun diyelim. Kazasız belasız inşallah gideceğiniz yerlere varırsınız dostlar. Şimdi kim hasta olmuş Doğa? Buyurun.
1: Ankara'dan Doğa ben.
0: Ha Doğacığım.
2: Evet, Doğa bugün evde biraz hasta.
0: Geçmiş olsun.
2: Evde de olsa sizi dinliyoruz.
0: Çok sıkı dinleyicimizdir.
2: İyi günler diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Doğa çok sıkı dinleyicimizdir. Radyo kültürünü sever. Efendim, radyo kültürü geçmişte biz çocukken hayatımızda zaten vardı. 90'lardan itibaren özel radyoların açılması o zaman biraz daha böyle hayatın içine girdi. Geçmişten günümüze neler yaşadık neler.
3: İyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: İstanbul'dayım şu anda, ismim Beşir.
0: Beşir.
3: 90'lı yıllarda Malatya'da Haloğlu vardı, çiçekçi.
0: Tamam.
3: Senin radyoda programın vardı gece.
0: Evet.
3: Hangi radyo hatırlamıyorum ama.
0: Eskilerden geceleri ben şiir programı yapardım. Haftada iki gün. Bakmayın eğlenceli adamımdır da şiir de okudum ben yani. O işlere de girdim. Bir de şiir programları çok tutardı ya vallahi. Güzeldi yani, güzeldi. Devam ediyor. Ha şimdi bu işleri bizim Uğur yapıyor biliyorsunuz. Uğur daha duygusal takılıyor. Benim üzerimde çok durmuyor artık. Buyurun.
3: İstek istemiştik faksla.
0: Çaldın mı?
3: O sırada sen şöyle bir şey söyledin.
0: Ne dedin?
3: Adres falan da vardı orada. Adresi verdin.
0: Tamam.
3: Tamam, şarkınızı çalacağım ama. Ha. Şimdi kim ilk olarak falanca yerdeki çiçekçiye gider de oradan beni Ayhan gönderdi derse ona bir adet çiçek vereceksin.
0: Şahane, gelen oldu mu acaba? Bak biz bunları çok severiz böyle şeyleri. Gelmişler miydi?
3: Diye yayında söyledin. 3 dakika geçmedi. Sivil ekip geldi. Bize Ayhan gönderdi, çiçeğimiz varmış burada diye. O da benim için ilginç bir anı.
0: Görev başındaki polislerimize, güvenlik güçlerimize selamlar. Sivil ekip gelmiş ya, çiçeğimiz aldı. Ya bak bunların farkında bile değiliz. Ne anılar yaşamışız. Neler neler neler. Herkese selamlar. İyi akşamlar.

0: kıpır kıpır hem eğleniyoruz hem tartışıyoruz. Hop dedik Ayhan Show.
1: Hop dedik, iyi akşamlar diler. Vay be, Ankara'da kar yağışı. Mayıs'ta Ankara'da yüksek kesimler beyaza büründü. Tabii Ankara merkez için demiyorum ama Kızılcahamam'da şu anda canlı görüntüler istiyorum. Bir defa tablo gibi bir ortam, onu hemen söyleyeyim. Ama sanki böyle Aralık gibi, Ocak gibi Kızılcahamam'da şu anda kar yağışı var. Aylardan Mayıs. Bunu neye yoruyorsunuz? Bu konuyla ilgili de yorum yapmak isteyen var mı acaba? Mevsimler mi değişiyor? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyenler de bu konuyla ilgili görüş yapabilirler bizlere. Görüş yollayabilirler. Sesli mesaj atarsanız 25-30 saniye onları da yayınlamış oluruz. Birazdan.

Antep'e de geçmiş olsun. Orada da yoğun fırtına ve yağış sonucu belli yerlerde sıkıntılar yaşanmış. Gaziantep'te de yayındayız. Sevdiğimiz çok özel kentlerimizden bir tanesi. Gaziantep'teki dinleyicilerimize geçmiş olsun. Ayhan Bey, lise son sınıftayız. Herkese mektup gelirdi. Bana bir tane gelsin diye turizm kolu başkanı oldum. 67 ilin valisine mektup yazdım. İlinizde gezilecek yerleri rica etsin. Hepsinden cevap gelince okul müdürü beni çağırdı. Nereden tanıyorsun sen bu valileri dedi. Hepsi benim adıma mektuplar gelince okul müdürü de işkillendi diyor. Ayhan Gürel, güzel bir anın, güzel bir mektup anısı. Teşekkürler ediyoruz. Hülya Tarkan'ın Kıl Oldum Abi isimli şarkısı çıktığı zaman üniversiteye yeni başlamıştım. Okul kantininde çalıyordu. Çok güzel yıllardı. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz.

0: iki gözüm. Mardin, iyi akşamlar Pervin Hanım.
1: Merhabalar Türkaz efendim, nasılsınız?
0: Sağ olun.
1: Mardin'den Pervin ben. Siz? Selamlar herkese.
0: Mardin'e iyi akşamlar.
1: Eski zamanlarda ben o dönemler 9-10 yaşlarındaydım. Teyzemin okuma yazması yoktu.
0: Tamam.
1: Ve nişanlısına sürekli tebrik kartları, mektuplar onun ağzıyla yazar.
0: Nişanlısına.
1: Teyzemin nişanlısına gönderirdim ve
0: tamam,
1: gelen mektupları da hep teyzeme ben okurdum. Hey gidi seneler, şimdi ise teyzemle neredeyse hiç ayda yılda bayramdan önce görüşüyoruz.
0: Doğru. Devam edelim bakalım. Burada kim var? Zehrin Hanım, iyi akşamlar. İskenderun. Lise yıllarındaydım, şunu hatırlıyorum. Düğüne gittiğimizde uzaktan gelemeyen akraba, eş, dost telgrafla tebrik eder, mutluluk dilerdi. Eskiden öyleydi. Telgrafçıya da, getirene de daha doğrusu, telgraf görevlisine bahşiş verilirdi değil mi? Böyle alışkanlık vardı. Sonra telgraf görevlisi telgrafları teslim ederdi. Orada mutlaka bir anonsçu hop dedik Ayhan olurdu. O da anons ederdi. Kısaydı zaten telgraf mesajları. Ama önemli olan hatırlanmak, önemli olan. Bir de telgraf göndermek de çok havalıydı. Yani herhangi bir cemiyete, bir toplantıya, bir buluşmaya telgraf gelmesi çok böyle sosyetik bir işti, onu söyleyeyim size. Aa, telgraf yollamışlar falan filan derlerdi. Hayat değişiyor tabii ki. Nereden nereye? Batman'dayız. Betül selamlar. Takip ediyoruz sizleri. Benim nostaljik bir radyom var. Her daim Radyo Turkuaz açık. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi Erdinç mesajını yeni gördüm şu anda. Erdinç ne zaman mesaj yollasa devamlı böyle bir duygusal triplere giriyor. Neden diye sordum. Başak Burcu'yum diyor. Başaklar öyle midir? Eyvallah. Bilmiyorum vallahi, bilsem bir şey derdimdir. O konulara bizim Füsun bakıyor biliyorsunuz. Füsun'a sorunsuz, o burç işlerini o daha iyi anlıyor. Dostlar, bir reklam arası.
2: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
2: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

0: Bugs'la Temel'i eski posta tebrikleriyle oluşturduk biraz. Hatta çağrı cihazlarına kadar gittik. Telgraftan da bahsettik. O yıllarla ve bu saydığım detaylarla ilgisi olanlardan güzel anılar geldi. Anılar insanları mutlu ediyor. Gülücük kalpte mutluluk, huzur veriyor. O yüzden katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Şimdi çok kısa 20 saniye reklam arası.
1: Bir reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Bir reklam. Dikkat dikkat. Bu program yüksek sesle dinlenir.

Yani yine dön dolaş o eski şarkıların güzel lezzeti. Onlardan bir tanesiydi Mustafa Sandal, Taş gibi şarkı. Aya benzer, hala çok keyifli. Şimdi biz Aşkın Nuri Yengi yorumu alalım. Dostlar, saat 7.30 oldu mu ne yapıyoruz? Her gün yarım saat günün özel şarkıları. Biraz da arabeskle takılıyoruz yani. İyi doluyor aslında, bünyeye iyi geliyor. Tamam, hani saat 5'te başlıyoruz yayına. Gülüyoruz, eğleniyoruz sizler. Her şey içindeyiz. Program çok güzel gidiyor. Ama ve lakin saat 7.30'dan itibaren...

Bazen benim de dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Hatta biraz da dertlenmeye dilerim. Çünkü arabesk herkesin ruhunda var. Bir şekilde bu şarkıları dinleyeceğiz. Güzel böyle ağır ağır yürüyeceğiz. Benden size tavsiye imkanı olanlar için çayınızı kahvenizi şimdi alın. O şarkıların keyfi öyle çıkar. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar dileyelim. Günün özel şarkılarında görüşeceğiz az sonra. Hadi bakalım.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Atosan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosan gözünde, gözler üstünde.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Beni vidi gö-

0: bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidigöz. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz.
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fuck yeah, Hausgeräte.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Reklam. Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

Çok tempolu geldi ki bu vakte kadar. Günün özel şarkılarında ben de rahatlıyorum. Çayım geldi, çayımı yudumluyorum. Dostlar, yollarda olanlara, beni yurt dışında dinleyenlere, dünyanın dört bir yanına selamlar. Yarım saat boyunca bugün biraz arabesk takılacağız dedik ya. Ama açılışı Tan ve Ferda Anıl Yarkın'la yapmak istedim.

Sonrasında Şampiyonlar Ligi zaten devam edecek. Orhan Gençabay, Ebru Gündeş, Ferdi Tayfur, Zerrin Özer. Herkese iyi bir yolculuk diliyorum. Güzel şarkılar ardarda.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Bir reklam.
1: Günün özel şarkıları reklamlardan sonra devam ediyor. Kaderimin Oyunu, arabesk müzik tarihinin başyapıtlarından bir tanesi. Orhan Gencebay ilk olarak 1971 yılında 45'li okumuştu bu şarkıyı. Daha sonrasında 90'larda bu versiyonu çıktı. Birçok sanatçı dokudu ama hakikaten bu şarkı en çok Orhan Gencebay'a yakışıyor. Sonrasında Ebru Gündeş, sonrasında Ferdi Tayfur burada olacak.

Sevgi ve saygıyla anacağımız özel isimlerden bir tanesi Ferdi Tayfur. Ferdi abinin gizli hazinelerinden bir tanesidir. Şarkının da adında gizli gizli sevda. O güzel yorumu alalım, sonrasında tekrar görüşelim.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 5 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım.net,
4: Sigortam.net. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon
7: 1. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram

0: kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat Deri ve Kemiklerin Hayır Kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi gelecek.
1: İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Yine şahane bir klasikle 80'li yıllara gidiyoruz. Zerrin Özer'le noktayı koyuyoruz. Güzel bir akşam olsun herkese. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 4 Mayıs 1931. Mustafa Kemal Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak bir an evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay ışığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

Kimileri hissetmiş, romanlar yazmış, kimileri hissetmiş, şiir yazmış. Ki bence en güzel şekilde duygularını dile döken şairler, onlar da şiir yazmış. Mesela demişler ki bize, ne direnin ne de zorlayın. Yolunu değiştirene izin verin demiş. Sana uğramak istemeyenin yoluna çıkma demiş mesela. Birlikte yürümen gerektiğin kişiyle kendi yolunda yürürken karşılaşacağının umudunu da vermiş aynı zamanda. Kendine ve yoluna odaklanmanı tembihlemiş. Daha iyi olmayı, daha mutlu olmayı tabii ki hepimiz istiyoruz. İşte bunu sadece istemekte kalmayıp buraya odaklanmalı. Senin olan seni bulacaktır sözünü hepiniz biliyorsunuzdur. İşte hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eylesin. Gönlümüzdekini de hakkımızda hayırlı eylesin.

Şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hayatta en pahalı şeyleri satın alabilirsiniz. Mesela lüks bir ev, son model bir araba ya da dünyanın dört bir yanında tatiller. Evet, inşallah da nasip olur. Herkesin gönlünce olmasını diliyorum. Bu ayrı bir durum ama apayrı bir durum da şu sevgili dinleyenler ki bence birçok olumsuzluğun, birçok negatifliğin, birçok kötülüğün daha doğrusu ana kaynağı da bu sevgi dolu bir aile. Bunun eksikliği sevgili dinleyenler. Sevgiyi tanımadan büyüyen çocukların ileride canavarlaşması. Ama bu sevgiyi işte satın alamıyorsunuz. Yani onu böyle adım adım gün gün inşa

İnşa ediyorsunuz sabırla, anlayışla, empatiyle ve bir kez inşa edildiğinde de zaten onu korumak için savaş veriyorsunuz. Ve bu savaşın da kesinlikle bir kaybedeni olmuyor. Sevgi dolu bir aileyi kurduktan sonra, inşa ettikten sonra hep kazanan siz oluyorsunuz.

bazı anların geri dönüşü yok. Tıpkı şu anın gidip bir daha geri gelmeyeceği gibi. Ama biz bu anda ne yapıyorsak bu anda kalıyor. Ne yapmıyorsak da işte hem bu anda kalıyor hem de ilelebet kalıyor. Ne demek istiyorum? Bazı şeyler var sevgili dinleyenler, bazı anlar var. O anlarda yapmanız gerekeni yapmadığınızda daha sonra hep yapsanız da çok önemi kalmıyor. Bazı şeyler gerçekten unutulmuyor. Örneğin iyi gününüzde veya kötü gününüzde hiç fark etmez. Söylenen bir söz mesela ya da omzunuza dokunan bir el, ayağınıza dolanan bir ayak da unutulmaz. O an çok ihtiyacınız olduğunda uzatılan bir el, çevrilen bir baş hiçbir zaman unutulmaz sevgili dinleyenler. O yüzden böylesi günlerde nerede durduğunuz ve ne yaptığınız çok önemli. İyi manada unutulmayanlar eklensin hayatınıza.

Radyatör Kubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu sefer de sizinle William Shakespeare'den bir paylaşımda bulunacağım sevgili dinleyenler. Diyor ki Shakespeare, insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor. Eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor. Reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor. Gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan da korkuyor. Dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor. Aslında yaşamayı bilmediği için. Bazı şeyler hesapsız güzel sevgili dinleyenler. Böyle matematik hesabı yaparak bir şeylere başlamaktansa, gönülden istiyorsanız akışına bırakarak yapın. Gönlünüzce başlayın yani. Dileğimiz, duamız tabii ki gönlünüzce de devam etmesi. Korkmayın.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

son zamanlarda sosyal medyada hayli çok fazlasıyla paylaşım yapılan bir durum var. Hiç değişme olur mu diye. Ama bence değişim kötü bir şey değil. Değişiyoruz da zaten ister istemez. Örneğin geçen seneki sizle bugünkü siz aynı değilsiniz. Bırakın geçen seneyi, dünkü sizle bile aynı değilsiniz. Dolayısıyla insan ister istemez değişen günle, değişen zamanla değişiyor. Ama tabii ki önemli olan güzel değişimler kazanmak. Mesela bazı şeylerden vazgeçerek aslında hayatımızı güzel manada değiştirebiliriz. Nedir onlar? Örneğin aşırı düşünmek. Bu sadece beynimizi değil, bütün bedenimizi ve ruhumuzu da çok yoruyor. İnsanları sürekli memnun etmek için çabalamak. Bundan da vazgeçersek hayatımız güzel yönde bir değişime uğrayacaktır ister istemez. Ya da ertelemek ve tembellik. Ertelemeyi ve tembelliği de hayatınızdan çıkardığınız zaman, bunlardan vazgeçtiğiniz zaman o değişimi hissedeceksiniz. Bunlardan vazgeçersek şayet hayatımızın ne denli güzel değişeceğini tahmin etmek zor değil. O yüzden güzel değişimlere sevgili dinleyenler.

Şimdi şarkıları dinlerken bir taraftan bazı şarkıların anlattıkları aslında bizim içimizden geçenler oluyor. Anlatmaya çalıştığımızı bir şarkıda gayet güzel anlatıldığını duyup şahit olabiliyoruz. O zaman o şarkıyı daha da çok seviyoruz. Ama bizim derdimiz aslında anlatmaktan da öte anlaşılmak. Öyle düşünürüz. Çünkü ne kadar anlatırsanız anlatın, karşıdakinin anladığı kadarsınız ya. O yüzden biz daha çok anlaşılmayı isteriz gibi. Ama insanın derdi anlaşılmak mı sevgili dinleyenler? Bence insanın derdi anlaşılmak falan değil. O yüzden zaten seni anlıyorum cümlesi pek kolay içimize sinmez. Konuştuğumuzda şöyle karşılıklı bir şekilde gözümüzün içine bakan bir çift göz işte şifaya vesiledir aslında. Önce dinlenilmek ister insan. Dinlenilmek. Düşününce belki de insanda dinlenmek de budur belki. Dinleyelim o halde.

duygulanırken, yani duyguların dört mevsimini yaşarken bazı şeyler bize kendini şarkılarla da hatırlatıyor. Mesela bazı şeylerin bizim kontrolümüzün dışında olduğunu da hatırlatanlar var. Nedir peki? Diğer insanların davranışları mesela. Bunları biz kontrol edemeyiz ne kadar mücadele etsek, ne kadar uğraşsak da. Sadece kendimizi yormakla kalırız sanırım. Kabullenmeli. Ya da diğer insanların görüşleri, inançları, ne bileyim, onların sözleri, tavırları bizim kontrolümüzün dışındadır sevgili dinleyenler. Yine diğer insanların duyguları da bizim kontrolümüzün dışındadır. Biz sadece kendi duygularımızı gösterir, belli eder ya da söze dökeriz. Ama anlar, ama karşılık bulur, ama bir şekilde bulmaz, bilmiyoruz. Bizim elimizde olan, bizim kontrolümüzde olan şey kendi davranışlarımız, kendi inançlarımız, kendi söz ve tavırlarımız ve kendi duygularımız sevgili dinleyenler. Bunları ne kadar çok güzelleştirirsek bizdeki hissiyatı ve bizden taşan hissiyatı da gayet güzelleşiyor. O yüzden güzelleşelim sevgili dinleyenler. Kısacık zamanda çok uzunca güzellikler sığdıralım kendi hayatımıza. Duamız, temelimiz bu yönde tabii ki.

duygularının bir adı olmak zorunda değil. Bazen de gelişigüzel yaşamak lazım hayatı. Başkalarının yönlendirmesi yerine kalbinin sesini dinlemeli insan. Hislerin seni yanılsa bile bundan korkma. Hisler yanıla yanıla olgunlaşır. Her şeye rağmen ciğerlerin hava alacak ve kalbin atmaya devam edecek. İşte bu hayatta sadece kendi mutluluğundan sorumlusun. Başkalarına şifacı olmak bazen seni iyi biri yapmaz. Ama unutma ki kendine iyi gelmeden başkalarını iyileştiremezsin. Niyeti ne kadar güzel olursa olsun, insan bile isteye kendi kul hakkına girmekten de vazgeçmeli. Zaten bir biz varız ki kendimize bakan. Biz de kendimizden gitmeyelim sevgili dinleyenler.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışığı'nın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirlerine kulak vereceğiz. Bu gecemizin Ayışığı nöbetçisi Gülten Akın sevgili dinleyenler. En güzel sevdaların kara saçlı kadınıymış kendisi. Birçok hayatı tüm bir ömre sığdırmış, hani sadece uzun değil bir de dolu dolu yaşamış olan bir şair, onu yad edeceğiz bu akşam. 23 Ocak 1933'te Yozgat'ta dünyaya geliyor Gülten Akın. Önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Ankara kadar içe kapanık başlayan şiir yaşamında da bu yüzden önce ikinci yeni akımına yakın şiirler yazmış. Daha sonra yine Ankara kadar toplum kokan biri olduğunu keşfedip toplumcu şiire dönüyor. 1956'da Yaşar Can Koçak'la evleniyor ve birlikte bu dünyaya 5 tane çocuk büyütüyorlar. Buna karşın Yaşar Bey'in bir kaymakam olması sebebiyle Anadolu'nun da çok çeşitli yerlerinde çalışmak ve yaşamak için de gidiyorlar. Buralarda Gülten Akın hem avukatlık hem de öğretmenlik yapmış. Birçok ödül alıyor ama belki de kendisine verilmiş en güzel ödüllerden biri Cemal Süreya'nın ona takmış olduğu Ümmü Şiir lakabıdır. Ümmü Şiir, yani şiirin anası. Şükrü Erbaş da ilk harf şiirinde ince şeylerin annesi diye nitelendiriyor Gülten Akın'ı. Hayatının geri kalanını Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürdürüyor Gülten Akın ve 4 Kasım 2015 tarihinde tedavi görmekte olduğu hastanede hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Gülerken Yüzün şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Gülerken yüzün, dem çeken bir güvercinin sesini, için için büyüyen çimenleri, baharda Luna Park'ı, bayram yerini ve alışkanlıklar dışında her şeyi. Gülerken yüzün aşıyor geçmişin acılarını. Kendini yarına değiştiriyor. Gülerken yüzün sanki çarmıhını kırmışsın senin ve ardından geleceklerin. Aylası alnına düşmüş gecenin oturmuş ağlıyor kendisi. Bunu öyle candan, öyle yürekten, öyle bir tutkuyla istiyorum ki aklımda hep öyle kalmalısın. Gülerken

Ümmü şiir, yani şiirin anası dediği Gülten Akın. Gerçekten de artık ince şeyleri düşünüp anlayan insan sayısı ne kadar da azaldı değil mi? Hassas bir yüreğe sahip olanlar artık neredeyse alay konusu haline geliyor. Kaybediyoruz hunharca birçok kıymeti, değeri, duyguyu. Daha çok sahip çıkılması gerekirken göz göre göre bir kayıp yaşıyoruz. Bence duyguların nesli de olur sevgili dinleyenler. Zira bu zamanda tükendiğini iyice hissettiğimize göre demek ki nesli tükenmeye doğru evrilmiş duygular var. Halbuki ne kadar kıymetli olan duygular. Yine Gülten Akın'ın da dediği gibi aynı dille konuşuyor, aynı dili konuşmuyoruz.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışık.

ışırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir yer sızlar, yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürse beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma.

Bir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma.

Uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğun gün beni unutma.

Ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları

dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

Sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diyeyim.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.